dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünübülün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ətti gəllik xəbərlər proqramımızın anlaşılanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 17 günü, çarşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 3 günü.
1: Aval, bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Avtonom rayondagi partiya a'zolari, kadrlar, mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'inining ruhini astoydil o'rganib, o'zlashtirib, partiyani umumiyuzli qattiq idora qilishdiki, turli xizmatlarni texmi yuqori o'lcham, texmi amaliy tadbir orqali yaxshi tutadiganligini bildirdi.
1: Avtonom rayon madaniyat bilan sayohatchilikning yo'g'urilishini cho'nqurlashtirib, mahsulot va kasb faoliyatini beytib, sayohatchilik madaniyatining ichki mazmunini sijil cho'nqur qazdi.
0: Avtonom rayon bo'yicha 6 ayning 15 kundan boshlab yozlik qishloq setilish janubdan shimolga qarab orqa-orqadan qanot yaydirilib, 3 million 400 ming tonna atrofida yozlik qishloq setilish mo'ljallandi.
1: Şinjanda 2026 yıllık əxli iqtidarlıq aile üskünlərini yenilaş yardım pulu əməliləşib yolğa qoyuldu. Siyasətin küşki iyi buluş müddəti bu yıl 12 ayının 31 günü geçi buludu.
0: 9 növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi 6 ayının 25 günü başlanıdı. Avtonom rayonunun hər qaysı şəhərlərindəki körgəzmiki qatnışdıqan karxanala körgəzmiyə əstaydıl təyyarlıq qılmaqda.
1: Jingdong Asiya obroti Shenzhen Aqsu yig'ish, tarqitish, ayirish markazi ishga kirishtirildi. Janubiy Shenzhen rayonida tez yo'llanmalarni shu kuni yoki ertasi yetkazish ishga oshdi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik partiya qurilish xizmati suhbat yig'ini 6 ayının 15 günü içilip, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, zıçılaştırış orullaştırıldı. Avtonom rayondaki partiya azaları kadrla astoydil ögünüp, özleştirip, partiyanı umumiyuzli katık idari kılıçtaki türlü hizmetlerini teximu yukarı ölçem, teximu emeli tedbir arkalık çın tutup, partiyamızını teximu küşlük kılıp kurup, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendirişinin kudretlik küçünü üzliksiz mücessemleydiğallıkını bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası, uzak müddet hakimiyet yürgizdiğen Qandaq marksizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiyani qandaq qurish degan davr zo'r temasiga cho'nqur javob berdi. U yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni, marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy to'hfa bo'lib, partiyani davlatni qudrat topqizishda muhim real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi ma'muriyat shoyani, partiya tarixi, partiya qurilishi o'qitish tadqiqot bo'limi, partiya qurilishi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Balg'in Murad mundaq dedi. Yig'inda Xi Jinping partiya qurilish ideyasidagi 14 chin turish ilmiy nazariya ramkasi sistemalik ratlab chiqildi. O'rganish, tashviq qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, izchillashtirish, amaliylashtirishni navbatdagi eng muhim siyosiy vazifa qilib, Xi Jinping partiya qurilish ideyasining mustahkam e'tiqodchisi, aktiv tarqatuvchisi, sodiq amaliyotchisi bo'lamiz. Shinjang yezigilik dashosi marksizm shoyaning mudiri Pul Yisha mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasida yangi davrdagi partiya qurilishining nazariyada, amaliyotda tuzumda yangilik yaratish natijasi markazlik aks ettirildi. Pan afzalligini sijil joriy qildirib, Jungo Kommunistik partiyasining nemishqa iqtidorlik ekanligini cho'nqur, aniq, jonliq so'zlab Yaşlar oquğuçlarını yeni səfərdə bir niyyət, bir məqsədli olub, ortaq görəş qılışqa rəğbətləndirimiz. Dövlətni idarə qılışda aldı bilən partiyanı idarə qılış şərt. Partiya güllənsilə, ondan dövlət qudrət tapıdı. Avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları, partiya azaları, kadırlarını, esli eserini okuş, esli tekisini ögünüş, prinsipini özleştiriş ki teşkilat ve onunu türtükü bulup, sistemilik ilmi prinsiplik tetkikiliş, düşendirişini teşkilat kanat yedirip, anlık alda Xi Jinping partiya kuruluş ideyasının faydalanıp, partiya kuruluşunu planlaydı ve algı sürüdü. Ürümçi şehri Tianshan rayonu Davan Koçu Başkanımızı Gülsay Mahallesi Partiya Başçı Çekisinin Sözcüsü Xi Xiaolong mundaq dedi. Mahalle partiya kuruluşunun kalıplık, tücüplük, terakiyatı türtükü bulup, partiya kuruluşunu asasi katlamını idare kılış, halk turmuşu mulazimat kılış bilen çoğunkur yuğuruşunu ilgir sürüp, ammıdın daim ahval sorab, ziddiyetini hal kılıp, kıyınçlıkı ba ammıga yardım verip, yöleb, her millet ammısının yaşanğandı kütünüş, turalgu, işgı uğruluşuş, katarlık, halk turmuşu kıyın meselelerini çin kalıp bilen hal kılımız. Arşan Ahiyarlık Partiya Komiteti Bevasit Karaşlık Organlar Hizmeti Komitetinin muavini şujisi Bedilkan Davliyet mundaq dedi. Siyasi kuruluş arkalık bir tutaş yetekçilik kılıp, organ partiya teşkilatını ölçemleştiriş, kalıplaştırış kuruluşunu puhta tutup, nazariye ögünüş bilen memur işlem mulazımıtının çoğunkur yuğuruluşu türtükü bulup, partiya kuruluşunun emeli ünümünü, halk için hizmet kılışının bütün ceryanı da namayan kılımız. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası, yeni devirdeki partiya kuruluşunun küçeytişinin tüp mizanı. Partiya azaları, devir ekiminin en aldıda, ötkelgü ucum kılıp kıyınçlıkını yenişinin en aldıngı sepide, en ken halık arasıda baştan ahırçın durup, yeni seferde, yeni şallık tarihinin davamlılık pütüp çıkıdıgalıkını bildirdi. Fukan şehirlik memuri işlem mulazmet zali, partiya azaları avantgard iş ordunun hadimi Arzugül Recep mundaq dedi. Nazariye ügünüşünü sicil küçeytip, birlik öznekte bir tutaş beceriş, mulazmet vaktini uzartış, karxallarga yardımlaşıp vakalten becerişini emelileştirip, ammının razımellik derecesini partiya kuruluşunun ünümünü tekşürüşünün ölçümü kılımız. Kuchasharlik ot mudafiya kutquzish chong atirdi. Partiya komitetining shujisi Jingwei Li Yunfei mundaq dedi. Partiya azalarga bo'lgan ideyaviy tarbiyani doim ching tutib, istildiki joyil illatni sijil to'g'itib, asosiy qatlam partiya tashkilotining jangovar qo'rg'onlik o'rnini haqiqiy puxtalaymiz. Qo'njirab tomojnisi ishxonasi partiya komiteti tashkilot tashviqot bo'limining mudiri Guo Xin mundaq dedi. Partiya azaları avantgard iş orni, partiya azaları zarbidar etirt kuruluşunu yanımı küçeytip, Jungu-Pakistan ixtisat koridorunun derecesini aşırış kuruluşuğa emeli tedbir arkalık türtükü bulup, portunun tamujundan ötküzüş tertipini alalaştırıp, portunun yukur süpetlik terapiyatıga yukur süpetlik partiya kuruluş arkalık yetekçilik kılımız.
1: Әмді Мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарәтчілікі дауымлашмақта сәхепіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсы 6-ші айның 7-ші күні 29-ші түркімді амма башқылған әрсия тейлі оларыны Аптоным районның бейджіршіге тапшырған еді. Talep kasasen bu türkümdeki dil ola ve aldınkı baskuşta becerilip olgan amma başkılgan bir kısım erziyet dil olarının ahbali cedveli cemiyetke aşkarlandı. Bu cedvelini Şincan Uygur Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti'nin doğru bir iktidin körgülü buludu.
0: Stansımız muhbiri Balgın haber kılıdı. Abdonum rayon özgeçi tabii evzellik ve mol, köp menbelik adimiyet asasığı tayinip, medeniyet bilen sayahatçilikinin yugurlaşını sicil çonkurlaştırıp, mesulat kesip ağlatını beytip, hemkarlık boşluğunu kengeytip, Şincan yakşıcay diyen altın xatlik yeviskini bargansını culalandırdı. Bu mezgilde Şincan'ın yerlik medeniyet icadiyet mesulatı bulgan Şincan kovusisi torda alkışlandı. Şi Yangyang'ın omak şekilge nefis, yakut marjan, çıraylık atlas köynek ve özgüç dopu maslaştırılıp, bu medeniyet icadiyet mesulatı herkese çoğun kıskısın ve ictimai alak supullarda alkışkı erişti. Doğru sırtıdaki emeli dukallarda mı setilişi naid kızıp getti. Ürümçi şehri Altın Bulak Soğudu şehircisi'de kozu oyunçıkı kadarlık yürüyüşlük medeniyet icadiyet mesulatlarının setiliş miktarı sicilleşip, tor ve tor sırtıdaki zakkazlarımı üzülmedi. Шинжаң Алтын Булақ Соды Шәрдісінің баш директоры Зұң Шаушан мұхбіргі мұндақ деді. Азыр қозы ойын шықыдың күніге тәхминен 10 мың әтрапыды сетіп атымыз. 70 нәтчі магазин бірлі вақытта қолды ішленген қозы ойын шық сетіп атыды. Ботлақ вә тайчақ ойын шықларымызды мұ отырғы чықардық. Тоңлатқы чаплықы, гүллік сонка вә түрлік мәдәниет, ижадиет мәсулатларымыздың еңі түрлеріні үзіліксіз көпейтіп, кәңі херидарла, әмді Шинжан ішчі сұртыдығы саяачыларының ехтияжыға маслышы батымыз. Көп қыл табиі мәнзері, қойық тарихи мәдәниет томыры вә қойық өріп адет мәнзірісігі тайынып, аптаным райымды кежайлан шарайтығы қарап іш көріп, кәсіплерінің орылаштырып, қас марке яртып, мәдәниет білін саяачылықның юғырылышыны үзіліксіз чонқырлаштырды, пұқтылады. Қашқар қадими шәхри мәнзері районыда шәхір дәрбасыны етіш мұрасымы, өзгече мақшу ұсыл көріке дайым орылынып, өріп адетіні есқылыш өзгече айлыби мейманхана, мәдәниет ижадиеті стималы органик әм түрдіке қылынып, бұл қадими шәхір мәдәниет саяхат дақа орныға айланды. Шындақла, шүржайдік амының кірімінің мұқым көпейтішігі түрдіке болды. Турпан Ярғол қадими шәрі, Ялқынтағ, Бойлық қатарлық келесік мәдәниет, саяхат, әйпейлеріні чонқыр қезіп, мәдәниет ядикарлықлары, қадими ядикарлықла, тәби мәнзері, үзім үзіш, өріп адет, айлыми мейманханы қатарлық көпқыл кәсіп алытыны берек тұрып, біркілік саяхат, чонқыр саяхат, тәтқиқат өгіні саяхатын, кечілік саяхат қатарлық көпліген есіл саяхат линиялеріні көңіл қойып, елгі қойып, мәдәниет саяхат байлықыны тұташтырып, линия бәрпа қылып, линиялеріні тұташтырып, дайыры асылы қылып, қадими ядикарлықларыны тарихтың чонқыр қатлымының намайян қылып, саяхатшыларының саяхат тәсиратыны зор дәрежеде бейітті. Өрімшілік саяхатшы Гаучаң мұндақ деді. Ярғол қадими

0: bütün küş bilen kapalatlı kılımız. Abdonum rayonluk açlık ve eşya zapsı idarisi bunundan başka yazlık açlık seyti biliş mezgili de yine bazar nazarat kılış, başkuruş tarmakları bilen birleşip akı ücret beriş, açlık satkan pulunu nesi kaldırış, derece ve bahanı tövbeletiş katarlık dikkallarının menbeğindeki ziyan yetküzdüğün kılmışlarını katlık tekşürüp bir taraf kılıp, açlık satkan amını açlıkını azade hatırcam setiş imkaniyetliği iyi kılıdı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai haber kıladı. Abdonum rayonundaki jaylar istimalini jallandırış məxsus hareketini çoğunkuru əməliyeleştirip, hükümet bilen karxananın koç yardım pulunu birleştirip, istimalinin hayatı küçünü sıcıl uğruğuttu. Abdonum rayonluk soğudu işleri nazarıda yetekçilik kılgan, Cungo'da seti veriş, Şincan'da əqli iktidarlıq, əm etibarlıq aile üskünlerini seti veriş deyimizdeki 2026 yıllık o aile elektri üskünleri bilen nəpis turmuş yenilaş bayramı yakında Ürümçi'de başlandı. Bu faaliyet, əqli iktidarlıq yeni məsulatlarını tuncuq etim ilan kılış, tuncuq etim görgezimi kılış, yeşil aile elektrik üskünlerini kengaytış, konu aile elektrik üskünlerini yenisiga almaştırış qatarlıq, məzmunlu öz içiga alğan bulup, məsulatını yenilaş, körünüşünü yiz kılış, etibar berip paydını ötünüp beriş, xalqı kolaylıq mülazimet kılış, bütün zanciri tutaştırılıp, şehir yezi ahallarının aile üskünleri istimali yoşurun küçü koyup berildi. Şincan, Uoja, elektrik üskünürleri başkuruş çeklik şirketinin baş direktörü Dın Yen muhbiri kımındak dedi. 6 ayda 1. derecelik energiya tejaş ünümüge, iyge, aile elektrik üskünürlerge 15% devlet yardım pulu beriş faaliyetine katnaştık. Zavut yana nurgun yardım pulu beriş faaliyetlerini kanat yaydırdı. Aile elektrik üskünürleri seti veriş sonması 3000 yuan giyasıyla nefis soğukatla tan kımmetlik itibar belti algıl boludu. İtibar beltinin kımmeti en köp bolganda 2000 yuan giyitidu. Bu yıl kirgenden buyan Şincan istimalini jallandırış məxsus hareketini çoğunkuru yolu koyup, aile elektrik üskünürlerinin konusunu yenisiga almaştırı siyasetini sicil əlalaştırdı. Hazırgıça aile elektrik üskünelerinin konusunu yenisiga almaştırış boyunca iltimas kılıngan üsküne 512 mingi yetti. Şihua şehir ahalisi Xiangjin yakında bir yeni hava tengşigich setip aldı. O mundaq dedi. Üydeki konu hava tengşigichining şavqını çoğun, tok sarfiyatı yukarı, soğutuş ünümü yakşı bolmagaçka bu qetim devletinin yardım pulundan paydalanıp, birinci derecelik energiya tejash ünümüge ige hava tengşigich almaştırgılı geldim. Dukanın itibarını devlet yardım pulu bilen koşup hesaplasam, bırakla neçe yüz yuan tejap, hakiki nep alıdıken ben. Abdonum rayonluk soğut işleri nazarıtı partiya grupsinin azası Muavun Nazır Dungbo, Abdonum rayonunun ammının süpetlik, əqli iktidarlaşkan, istimal derecesini östürüş ihtiyacını kandırış üçün 6 ayının 3. günü 2026 yıllık əqli iktidarlıq aile üskünürlerini yenisik almaştırış yardım pulu beri siyasetini yolu koyqallıq. Siyasetin küşke iyi buluş müddetinden bu yıl 13 ayının 31. günü kişi davamlaşıp, Ənənəvi aile elektrik üskünürleri bilen əqli iktidarlıq aile üskünürlerini yenisik almaştırı siyasetinin bütün rayonunu kaplaş işe aşırılığını tanıştırıp mündaq dedi. İstimalını ilgir sürüşüne xalık durmuşuğun əpiyet küzücü bilen birleştirip, istimal buyumlarının konusunu yenisik almaştırış məsulat türünü kengaytdıq. İstimalçıla yer süpürdüğün maşini adam, əqli iktidarlıq, Matun digendek, əqli iktidarlıq aile üskünürlerini setip alganda, pütüşüş bağısının 15% boyunca maliyyə yardım pulundan bəhrimən boludu. Məlum bir tavarının yardım pulu en köp alganda 1500 yen giyitidu. Yana Abdonum rayonunun məxsus məbliğini qolluq keltürüp, istimalçılarının yeni avtomobil setip elişi ve 6000 yöndün yukarı yan telefon setip elişi qarta istimal yardım pulu berip atımız.
0: Stansımız xəbri. 90-cı növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi 6 ayının 25-ci günüdən 29-ci günü gecə Şincan Xalqara yığın körgəzmi mərkizdə ötküzüldü. Caylardaki karxalla körgəzmiga pahal təyarlı qılıb, əla süpətlik türlə, əla və xas məhsulatlarını hər tərəflimi körgəzmi qılıb, texmo köp ixtisad, soda, əmkarlıqı asıl qılışqı tırışmaqda. Ili Chuanning Biotexniki Poychaklik şirketining antibiotik arliq moddasi ishlab chiqarish sexida ishlab chiqarish liniyasi butun sur'at bilan aylanib, xizmatchi xodimlar ko'rgazmaga qatnashtiriladigan

0: ilişkilerini saplaştırış, peçetle kaçılaş ve süpet tekşürüş hizmetini ciddi işlevi atattı. Şirket tür başkuruş ve bilim mülük hukuki bölümünün başlığı Coğuldu muhbir gımındak dedi. Bu gidemki körgezmeyi katmış için biz TOC Anat Eritromedisin, Serfalospora yürüşlükki ve penicillin yürüşlükki katarlık antibiyotik arlık maddelerini, yine birikme biyologiyeye alaktar mesulat, ergotin ve UDCA ham materyalı tayarladık. Jungu Asya Avrupa körgezmesiga qatnashib, şirketning nihoyat yaxshi hamkorlashish, almashtirish supsig'i ega bo'lishni umid qilamiz. Bog' o'rmonchilikda inchki pishiqlashga ko'ngil bo'ladigan Aqsu Glinkey ekologiya mevichilik shirkati Jungu Asya Avrupa körgezmesiga ko'p qaytim qatnashdi. Şirketning bosh direktori Wu Qishi tanishtirib bundoq dedi. Növbette kollektifimiz körgezmeyi katlaştırıldığından tavarlarını pişiklaş, peçetlep kaçılaş ve evrişkilerini körgezme kılış, rətləş hizmetini bütün küçübilen kanat yaydırıb attımız. Biri sütlük yaprakça, sütlük çürük yemeklik, kakla pişirilgan kaymak, kuruk meyve yürüşlüki, almı kiki, şeme kiki, yana şeyhidi kurutulgan gülü katarlıqla var. Bunların köpüncüsünü bu yıl yeniden çıkan yeni oralımlarla uğruduk. Nosqısı yeni, zor küşplen təşviqat pahaliydi təşkilləşke təyarlı qılvatımız. Borcı nağı yasıdki Şincan Jingyao Weilei Pen Texniki Çeklik Şirketinin yılığı 1 milyard karat işləp çıxırıştırı Şucay'nın yukarı dərəclik yeni materyal sahasıdki boşluğunu toldurdu. Şirketinin sex işləp çıxırışkı məsul direktörü Mao Fu Yong Muhbirgi mındaq dedi. Bu yıl karxanımız almas mikro paraşüki ve süni almasını ibaret işki çoğun yadroluk məhsulatını Jungu Asya Avrupa körgezmesiyle katlaştırmız. Üncü mərbayet, zıbızınnet buyumları, asaslıqı toyluk üzük ve zakazlıq yığıp saxlaş hem soğukat kılışkı şiltalıdır. Sana sahasında almas kesiş ve sılıqlaşka, yana üzek arqılıq ısıqlıq tarqıtış, optik materyal katarlıqlarga. Almas mikro paraşüki, nazuk parkırtış ve qeyli parkılıq ısıqlıq ötküzüş materyalı qatarlıq türlərgi şiltalıdı. Muşu saat gəmraqla bilən qol tutuşub, əmkarlıqını çoğunqurlaşdırışını ümit qalimiz.
1: Əmdi, mihri muhabbetki tolğan Tiyanşan, Şincanın nişanlıq yardım veriş ıznaları sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız muhbirleri Wang Dong, Tan Şöçen xəbər qılıdı. Şanghay'nın Şincan'a yardım veriş davalaş etirdi. Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı bilen Çonkur hemkarlaşıp, her millet amının hayatı sağlamlıkını koğdap, Cenobi Şincan'ın davalaş saklıkını saklaş işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı kuş koştu. Sıçvendin Şincan Kaşgar'ı işlegil gelgen Lih ve Yang'ın yakında O atıplık kol artırıya koç kaveti yürek kesle tuyuksuz kozgulup, Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı ciddi elip verilip, kutkuzulup, davalap, nöbette hayatı kavipten kutuldu. Li Huayyang'ın oğlu Li Wenyu muhbir gımındak dedi. Bütün operasiya ilgirken bulup 13 saat davamlaştı, nait 13'lük boldu. Dadam kes saat 2'den 10 minutla ötkende hoşığı geldi. Menimce bu doktorhana intayın kaltısken, Onlarga intayın kayıl boldum. Onlarının dadamga işkinç kıdım hayatlık bergeldikidin intayın minnettar men. Atıplı gol artırıya koş kaveti yürek kesli. Bir kıl eğir yürek kesli bolup, hepti işçide ölüp ketiş nispeti 90% giydud. İlgiri Kaşgar vilayetide bu kesellikini kutkuzuş davalış iktidarı bolmağaçka. Şucaydaki bimarla fakat Ürümçi şehrine verip dava anlattı. Yol yırak, kavip hatırı yukarıydı. Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı yürek kökrek taşkı kesellikle bölümünün muavin müdiri İlhamcan Abdunniyaz muhbirga 2023 yılından başlap Şanghay'dan Şincan'a yardım verişke gelgen doktorlarının kolluşta bölümünün atıplı kol artırıya koş kavit operasyasını müstakil kılış iktidarının hazırlık aldıkı hem de köp kılı yürek kesli operasyası kılıp bakmaslık tarihiga hatimi bergenlikini eğitim mündak dedi. Memleket boyunca atıplı kol artırıya koş kaviti yürek kesli bimarlarının operasyadın kiyinki oturucu hayat kılış nispeti 75% etrafı da. Bölümümüzde növetki hayat kılış nispeti tahminen 70%'in 73% küçük ağırlıklı bolvatıdır. Növette bir tıplı gol artırıya koş kavuti yürek kesil.

0: Sivichka yürüp gitti. Bunun bilen bu yıl Alato Tömür Yol Portu arkalı katnagan Cungu Avrupa, Otur Asya nöbetçi poizi 4000 kitimden eşip bu nişan buldurukadın bir ay burun orundadı. Azdırık kadar Alato Tömür Yol Portu arkalı katnaydıgan Cungu Avrupa, Otur Asya nöbetçi poiz liniyesi 128'ge yetip Gırmaniya, Polşa Katarlık 21 devletke tutaştı. Toşuyduğun yük türü, avtomobil zapçasları, maşinin sazlık cabdukları, elektronluk masulat, kündürlük turmuş boyumları katarlık. 200 netçi türge yetip, çıgıra halkıgan transportunun təsiri küçü sıcıl açtı. Şincan'daki tömür yol tarımakları, Cungu Avrupa nöbetçi poezinin yukarı ünümlü katnışı kapalatlı kılış üçün, aldın almaştırıp kaçılaş, aldın gruplaş, aldın toşişini yol koyup, nöbetçi poizinin en çok gruplanış sanını 55'ke, söreç eğirliğini 3000 tonluğu yetküzdü. Nöbette Alato Tömür Yol Portu'da künigi otur hesap bilen 24 kitim nöbetçi poiz katınıp, bir günde en köp bulganda 36 kitimi yetip, tarihteki yeni yukarı seviye yartıldı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi, Alata Vokzali Yürüştürü Seyhinin Modeli Çin Cibin Muhbir Gümündak dedi. Poiz bilen malını tapşırı veriş, yet güzeş, mal almıştırıp kaçılaş, talonunu tercüm kılıçtan ibaret 3 çoğun aç kuşluk kalkını çın közlep, meşgulat kılmaydıgan vakitini sıcıl kıskartıp, poiz, mal menbez katarlık emeli ahval gasasen, işlep çıkırışın teşkilleş layihesini udullık elalaştırıp, nöbetçi poizlerinin katnaş ünümünü üzleksiz östürdük. Alatau Tamışnısı Unirusal Kesip 1. bölümünün 1. derecelik memuri kanun icraçısı Zou Qingqing, Alatau Tamışnısının akıl tömür yol portu bilen, tevellik boyunca Tamışnının tez ötküzüşünü birleştiriş ıslahatını sıcıl alığı sürüp, portta akıl teksürüş üskünüsü bilen AI akıl teksürüş teknikisini kullanıp, tömür yol ıskılatı talonun birleştiriş katarlık kolaylaştırış tedbirlerini gireleştirip, tamujundan ötküzüş bilen tekşürüş halkısını yoçuksuz, cipsilaştırgallıkını tonuşturup mandak dedi. Cungu Avrupa nöbetçi poizinin terakiyatını kollaydıgan türlük tedbirlerden toluk paydalanıp, tamujundan keç gündüz ötküzüşüne aldın gelişiş, aldın ıltımas kılıç katarlık malazmetlerine maslaşıp, nöbetçi poiz kelgen aman tekşürüş, tekşürgen aman ötküzüşüne hakiki şıkaşırıp, poizinin portta toktaş vaktini en tüven çekki düşürdük. Sallık malumatı görüştülüşçe, bu yılın aldıngı 5 ayda Şincan Tömür Yoldaki Koş Port bolgan Korgas Tömür Yol Portu, Alatau Tömür Yol Portu arkalık katnagan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poizi 7882 kitimi yetip, bulturuk şu mezgildegiden 7% köpeyken.
1: Stansımız haberi. Jingdong Asya Obrote Şincan Aksu Yigiş Tarkıtış Ayrış Merkezi 6 ayının 15-ci günü, Onsu Nahiyesi Jingdong Akıl Eşya Obrot Bağdısı'da işe kiriştirildi. Jingdong Eşya Obrotu, Şincan Aksu Yigiş Tarkıtış Ayrış Merkezi'nin kölümü təxminən 6000 kvadrat metr. Əxli iqtidarlıq ayrış, qol liniyada ulap yetküzüş, skilatı saqlaş, mərkəzlik uğraş qaçılaş bir gəvidləşkən, Aksu həm Cənubi Şincan'daki nurğun caylardaki tez yollanılarını yığış, tarqıtış, ulap yetküzüş xizmətini üstik alğan. Bağcı rayonu Jingdong'nın küşlük elektronluq sodu süpsi və əşya obrotu toruğu tayınıb, 5-ci nərs tori, əxli iqtidarlıq ayrış, adəmsiz skilatlı saxlaş qatarlıq ilğar texniklarını kirgüzüb, rəqəmləşkən, əxli iqtidarlaşqan, yuquru ünümlük zamanbi əşya obrotu mülazimə sistemisi bərpa qılıb, tavarlarını saxlaş, ayrış, toşunun bütün cərgənini aqıllaşdırıb başquruş, tizgirləşini şıqaşırıb, tez yollanma toşuş ünümünü zor dərəcdə östürdü. Jingdong Asia Obrote Şincan Ayrış Merkezi'nin mesulü Ma Haytau muhbirge mındak dedi. Bu türge 5G, Nerstory ve Ahli İktidarlık Ayrış Teknikisini kırgızıp, on sonun zaman bilaşkan Akıl Asia Obrote sahasıdaki boşluğunu ünümlük toldurup, Canobi Şincan'a təsir körüstüdüğün Asia Obrote tügünü bərpa kıldı. Bütün meydan boyunca künlük bertaraf kılış miktarımız en yukarı bolganda 260 min yetip, umumi meşgulat önümünü 79% östürdü. Bunda elektronluk soğudu posulkisi, xalq turmuşu posulkisi ve şucayının özgüce yezilik məhsulatlarının yukarı ünümlük obrut kılınışıga toluq kapalatlı kılınışı.

0: болмаслык алтыны бөсүп ташлаш иш качты.
1: Автоном районунун 15-нчи нөбөтлүк рекабет лонгусуна талышыш алий мектеп окугучулары ийгилик тиклеш планы мусабыкасынын ал кылгыч мусабыкасы 6-нчы айынын 15-нчи күндөн 16-нчы күнүгүчө эли Сфен даш өстү өткөзүлдү. Мусабыкада заманыви езиглики ва емеклик фен техникиси, еңи истимал ва маданият ижадияты катарлык 5 мусабык түрү таасис кылынып, автоном райондоки 44 алий мектептин 143 ийгилик тиклеш түрү бир сахнада рекабетлашты.
0: 2026 yıllık Şenjan Tarbağatay Şeyhu Pibisi Bayramı 7-nji ayının 10-nji gündün 12-nji günügeçe ötküzülüdü. Bu mezgilde edebiyat sanat oyunu körsetiş, tən tərbiyə müsabiqəsi, məzlik taamlarga iğizdigiş, gayri maddi mədəniyyət mirasları körki qatarlıq fəaliyyətlər qanat yaydırılıb, sayahatçilərinin səyli sayahat qilish təsiratı hər tərəflimi beytilidir. Şeyhu Pivisi Bayramı köp yıllık tərəqiyyat arqılıq şəhər obrazını namayen qıladığan belgi xarakterlik nam kartısı qaylandı.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etiyelli haberler programısı bu iç anlıkçı pedok.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımızı.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülükünün uzun umayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: 浪子，呀呀呀，你我好好。
1: ايه رحمة
2: اي
1: تك يا سيد
2: رحمت
1: فادوس،
2: رحمت
1: روشان
2: والله
1: غلطان
2: قطيع
1: زين بريت
2: رحمت
1: باسن شو بتحسن زين بريت بيرا
2: قناك سيد بيرا سيد استغوش من دوم دايد
1: واي
2: سيس
1: ايه تغا
2: ايتغا
1: واي ايه تغا
2: خجلو دكا مامن
1: خجلو ولد كما
2: لا بأماق بالله انا عوازن شكرف سيس ايت بيرا
1: يا بول قزنا يسي بول غانا شو ايه تغا
2: يا
1: مش انو اسلا ايت
2: يا
1: بيرا
2: ايت
1: مكن
2: مايمة
1: ايت مام سيس
2: ايت مايمة رقيا ديك شرايلق ايت مايمة مامن
1: اصلا
2: رقيا
1: جبتو
2: شنو دا
1: والد
2: أماق
1: جمع
2: ايت ده Sizin bir yetkiniz var diye bir sual aldığınız sözünüz ne diyeyim bilmem.
1: Appak appak toşkançak, sen bak korkançak. Ögenmeymen senin din, ögenmeymen senin din. Yak yak yak! Dep dur dedi gayrı var diye. Şuna mı
2: ya? Şuna mümkün desem rahat üytü et doğu.
1: Ahırdaki yak sel yukarı çıkarttı ya şuna mı?
2: Aşına kadar. Nurun uçuyor akarsak maç çita yolları başına akar şunun da ravan hazır çada uçuyor bir yaptı. Bu halçamda uçuyor akarsak yok havnanlı koşulun işte amaçlılığa bize köpteydi. Cuma Abdurrahim Efendi'nin uçuyor da devlet yolu 315. numaralık taş yolunu ki hotel nahiye khanırık pazarı bilen Karkaş Teryası köyürük ağırlıklık bölek amaçlılığa köp. Lekin tosluş yok ağırlık saklap manga işlerdeydi. Makul buldu rahmet yayın yolları ravanken.
1: Hoten hoten yol uçuyor ama şehirlik hükümetten aldığı maliye soğuduk meyinçte maçlılığa cek tosluş padiye uçuyor nicat taksiye verip duğa.
2: Makul buldu.
1: Andın Abdurrahim Efendim.
3: Yaxşı.
1: Yaxşı. Rəhmət. Bol rəhmət. Bizim adı oyundaki Arzugöl, Xelil Furen, Bibinur, Andı Meyxov, Bibinur, Mehmet Sunun, Sənləy, Vay Vodicarın, Bibinur, Sizler köptün köp rahmetçim ama başını tutulam güllerini, kovbel güllerini bir nemin yollap sizler. Andın mavo Omanlısa, hem de Omanlısa tesirlendi. Sizler köp rahmet. Andıma duyunca şüphin kaldı kürvat kalla, Ponyo Çengi çıkırış ne? Andın mıdak güllerini, bizimlerin evet işini unutkamanı çıkıyor. Bir nemin evet sağlama duyun. Ekme kop, cıkıl adam derken depirdik ki.
2: Eriz kan çiki köp diyen zem bulsa, çünkü köp adam gelmem de mıdak.
1: Depirdik. Bu amızı bu geplen.
2: Tesiye yakıp yerdikken çö.
1: Bu amız muş köy günahlığa koşup şundak nimkuttuk. Müştak
2: avar kımaytuk. Kanıklılığa
1: Bu amız raz avar kımaytuk. Beka adam hıcılı oldu ki herkesin diğer vakti da miş. İşkisip koyduk tep çö.
2: Hıcılı kiti de o şocan yüzleri kızırıp.
1: Ay hıcılı oldu ki ne? Koşu ile anlığında nim kılanlı.
2: Köy
1: günü hoş olsak oldu. Yine o anı kıpbe, manı kıpbe de işten hıcılı oldu ki. Lekin rahmet. Amalsız açtık dep kaldık. Bomsa. Nim kıltak.
2: Doğuyum bile Şüphinhan ihtiyacı şükemez mi oğla şimdi talep kıladık ya?
1: Oğla.
2: Şimdi oğla ama şaşında uçuyor akarsak bizim ettiğinde zırbis bulduk, zırbas kaşan lavatı ben. Bir toçay zırbis buldum mu ettiğinde çıkıp da. Şimdi uçurlan yollaptı
1: ha? Top de. Mao Taybilo, Hoten Çukovaza at bazırdın taraf Taybi yolu koşuyor işte yollar avan geri gavçunu 10. bala evet tuttu.
2: At işte yanşan yollar koşulun yadır avan diye uçurunu ibo at işe evet tuttu. Rahmet.
1: Ne bir cana balsan uçur bakayım.
2: Oy anlayın.
4: Eytan.
1: He? He? He?
4: Eytan hanım sağa.
2: He?
5: Seni aydaydı. Asmanda ay olsam.
1: Apam diye
5: yakamam bu.
1: Yakşı yakşı.
2: Apam beni aydaydı, ay asmanda durmamdı.
1: Ben asmanda ay bulsam,
2: apam yıklap kalmamdı dedi. Rahmet rahmet. Şimdi onlar Rana ayına uçuyor akarsa galibiyet yolu dabıza taraf kırap mangan yolu işte maşallah bir kadar köp dedi. Rahmet.
1: Kaçkadı yol kavrayma. Şöfu dağda o yollar yollar avan dedi. Efren.
2: Muhammed Bey, muştucan da şetteki umdan turup silahımı, uykunla umdan kıyınıptı mı, mücazınla ya. Yakşı mı, ama 6 ay yolu boşanlı çüşeğiz maşallah bekçek, tep uçurup yerip de ucuma.
1: Uykum kanmadı likin. Hoten yol kavrayma, 8. başlangıçtınki aldı dike kızıl tırakta maşallah cek, azrak tostlu çıpağı uçurun nicat taksiye vatıp de. Guma, kuştak yolları bir kadar ravan ki hava uçuk dike uçurun akaş dike nağın uçumuz vatıp de. Nuri.
6: Riyasetine yakşma yol kavrayma, o şiir eken, yamakta tonudun asıdın çıkıp, Dolfizden karakmanga yolunu işte bir son asılırsın bitti açı kocağın tesisi buzlu kaptı açı zaten maşinimi yelta köpkene.
1: Vay vay buzlu maşinimi yelta buzlu kaptı ooo.
2: Başkanın yol havri şöfü daha da yollar aman diye uçurun Efran evet tuttu. Hotenin yol havri 8. başlangıçta aldığı ki kızıl tırak maşinlacı kazırak toslu şüphedeydi cuma nicat taksi.
1: Tötün doktor hanın ki atırabı diye yollarda toslu şüpheli eğir ki diye uçurun Mahmutcan evet tuttu.
2: Oy siz kaç sayat urnu bir pakma aşağıya nukçur bir edep lauta. Oy bekçi kumen bir pakma yele.
1: Hecan sen pek sordun mu şu yöcünge körü karap manga yolu işte maşallah bekçikken. Dedi anı Ubul Kasım kaf çoruz.
6: Rüzgü tört gir ya seki hoş hocam.
1: Ya.

0: Kendin anevrilen özü baksın. Balarınızın işleri omdan yakşı bulsun. Balarının işleri yakşı olsun. Bibi Nur hanım şuna omdan özümü rahat koşal kuram. Omdan uyutu düşü. Balarının bəxtini gözüme.
1: Mao tənha yürekim deydi o.
0: Nimdep dur.
1: Kölü qarab uçak marvam da oturup uçur bir vatma qaralama kaşka. Bayhu yolları koşuyorsun işte ravan diye uçurken.
0: Ettiğinde kül boyuğu verip sapavadın nefesini edip sizde azrak
1: Bottu.
0: mıyım? Kül boyuğu verip
1: Yaksırttı.
0: bakan dikkin orada oturup ama hem de aylansanız olmamdı.
1: O hem de şu arvuda oturup de. Ömçü tak tonulu tozulup gitti çavuşu koyuyorsun işte diye uçurken Abdülkadir Canavet tuttu.
0: Sayılı halık yolu görürken hon sen kegen aptımı bulan in tayin köp tohta kalette deydi. Don Hoca tosulup gitti deydi cuma mı Mahmut Can?
1: Davan
0: Tinçlik
1: canım.
0: Cenobu yol yollar avan deyip Şirali et deyken de nay nay nay lay lay lay deyip nakşi et kıldırıp doku bırak yakışı bakışmam da.
1: Davan mı şu Cenobi Yuli? Honda gaz kaçırış punktudun Tien Shan Vancouver'a geçer. Midirlamay toğulu. Hele oldu sen de onu bir yolun işte yaman emez dedi.
0: Ne
1: Bak
0: diyeceğim oğlum ben hoşup gitti bay radyodan avazını ağla. Deydi yıllık. Ben
1: Hey
0: asmanda ay bulsam apam yığılap kalmamdı. Degen nakşına itip bakken umakçı.
1: O kündü katlaştın cuma.
0: Şimdi nakşlarına itip ütpelsin çünkü biz tıkım hoşup gitti o kısmını depelsin andın. Cuma?
1: Aynı oçı. Tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang
0: tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang tarang
1: Ben okuyan okuyup şükürden tazım. Ben uçurla kayıp kalsın andın.
0: Siz mi Mustafa'nın dadısı iras he?
2: Yasın diler yasasılar. Sertanın sivilodaki mutlum oranın adresi minaşını prizim vardı. Beni üzerimden kaçırılırdı.
1: Hele kıbır.
0: Konuşan
1: işçan vakan kırışıyız he.
0: Göz aldığı kegen mi da?
1: Göz aldığı kegen de o konuşan işçan da bir
0: çıkı. Kuruk yel yemiş. Kaş
1: deşim. Marcan bir nimi satılgan diye bakken o.
0: Çoğun bir baza bakken. Aşına yemin mi?
1: Aş kırışıyız ne yendi lan? Dalık kartın sertan da pa.
0: Anda maşın tok düşüşü yakınımda oyunun atkallam. Kolay iken cuma aldım ama maşın tok düşüşü oranı bayken. Onu onu başka mış konuşan şanlı çıkırsan lan maşın tok tatkılı bulur iken maçı o burada slaştırıp kek
1: kıymet, uyutup kıymet kına o maşın tok düşüşü.
0: Aşına mı?
1: Kıymet kına o maşın tok düşüşü. O yakı etrafı ki azınarak maşın tok düşüşü tok düşüşü. Da hazırak meyve kesanlığım bu kadar.
0: Maşın tok düşüşü yakın siz tüylgen tanız rası. Şesine neydi gen. Yüzünge koşuyorsun işte maşınlayacak tosluş yok he.
1: Ferdon.
2: Riyasetle kadar olanlar yakışır mı? Azık asanlar hayalik basıyor, yalık çöre. Ma o garbayla mı diyorum? Vutanlığa 1-2 kilometre kaldıran anlıkta maçıyla en sayın kötü.
1: Makul buldu, rahmet. Sucu, garbi köçüsü, bek tosluk etti. Dik avuçlarını yibu evet. Rahmet, yibu.
0: Ma o bir anlık uçumuz Şihanzı'daki çöğün sonu odırsın depeyken bu sanlar maçından koku okulattım ben. Dedi o?
1: Şihanzı'daki çöğün sonu?
0: Şihanzı'daki çöğün sonu adresini depe sanla ben maçlamda bir gok oku bakan bulsam dep mal.
1: Şihan şehri çöğün sonu deple bassanız bulmadı. Şuna bak.
0: Bir bulmağın yeri bağı gitmedi dep oyladım hem de. Onda kılıç ne madem bile demez mazer. Esna da okan bir işini.
1: Yüz Şihanzı'da hazır.
0: Yüz Şihanzı'da olma ya. Ürümçü turu edip Şihanzı'ya verip gok okul ben demez.
1: Anda kogan dike. Anda kogan dike.
0: Kanak mesela kanak hinçilik varmış ya da. Bilemeyeceğim bunda yala bu soru veren ışıksı yok cuma lakin bunda biraz sualla bu kasa mesela bilemeyeceğim noktala bu kasa ama uçurcan yama kopal balken de bunda sorap koysam an dep gitem an dep gitem de kuculumay soru veren la işte kopal çak çak kılı dem uçurcan he
1: çak çak mı dedim ben çak çak kılı dedim ben ve ben
0: çak çak kılsız o
1: hazır yüz şihansız durup şihansızlık çıkan sonra sorusu buldu hem de buldu ki
0: Ayet yüz şihansız durup bizden sorusu buldu çünkü görüp depesek buldu hem Şihanzik anlık uçlarımız bulsa. Kanda şekilde bazı buldu uçurcan digendekle kırgüsü bulamdı.
1: Hazır Şihanzik'in nerede?
0: Şibilo etrafı da ezan.
1: Çöken sonra kendi lan bu tıksız bir nesli gülüm.
0: O şey etrafı da ilk tüyü minni verip tüyü isteydiğin işlem bulup kalıdığız deydiğin he?
1: De.
0: Kaçka şehrinin darşızdı neşir etkici yolla koşuyorsun işte Ravan digen uçurun Abdurim Can evet. Aysa Can közlük durumu hazır bir resim tatip evet. Koşun oğlan bu. Kaysi biket bilen mi değil mi ben bunu? Siz bilerdiniz mi?
1: Yok. Altay yolu maşında tosak bana. Altay yolu dedi altıncı yenge. Altay yolu ve tosu gitti.
0: Tosu gitti altıncı yenge. Altıncı kilim mi altıncı yenge?
1: Şinmey Daşa'nın yeni da kalıbaşla hedef. Açtık gene Şinmey Daşa'nın ki yeni dike. Şireli yaşta dedi. Ağlıkı. Sertemli ya. Sertem kararını.
0: Ha.
1: Dedi o. Октепте. Октепте.
2: Барма 77 37 yıl kabare. Birinci başkan olsun 60 yıllardan başını kep tuttu şu.
0: Ma Mahmutcan çok qoma şu nimin evet tikan tuq Şeyxanzadaki Çığvan sonu uğruna nemine iz bevet tuq. Şeyxanz şehri Dongju yolu bilen Uyi Donglu kesişken İğız.
1: İğızda.
0: Şibi garip tarap qarap manganda 350 metr mansıla bağlı buludu dep ki qene bayı sorğanlıq uçmaz. Tapirayl jum işne. Mahmutcan rahmet jumu am şunda dep hemendu mana. Evet koyduk ha bayı sorğanlıq uçmaz ma Şeyxanzdaki çögən son sorğan dostumuz şimi qaraq.
1: Oblajan Navoiy xanısının kəyindiki iğiz binanın astıda dep bəsanlar asan tapalaydı dedi gəngə balan. Ha maqul.
0: Bu mu buludu işne dep bəsək mu? Afran neydi? Qashqanın köp qısım yol bölekleri daşıyor. Remont qıvatqan ahval var. Şu sebeplik çoğun tipteki yük maşınları şehir için xalıqanç yol yürü atıdı.
1: Xalıqanç yürü de ola aşı kalısının dedi yok ola xalıqanç şehir için yürü atıdı. Aa yükünü aşı apırdıgan niye?
0: Kuruluş qıvatqan yerlerge simut apırdı, şiğil apırdı.
1: Hey aşı şiğil tuşuyduğun kuruluş qıldığın esle xalıqanç şehir için aynı
0: bir yürenmeydi onda. Signal çalmağın bulsa şehir için de andın neydi? Poizdeki de yukarı çıkırken avazı. Nim degen set özünün bir setlike avazının bir setlike gözmüşünda set göründü de mafra uçur yollab dike. Hem de ayay kuruluş qatqan yerlek materialı toşumuz bolmasa.
1: Taksini qobişan vesip qışdı şolanmaydı hem de ayay uçaq çoğun yük maşınısı da apırıp əkilib qımızdan. Amal yok hem de onu bəz toğır çüşengirək yerlek toğır çüşünə bunda qılaylıcım da qallımızdım da. Nimiş qımağın da muşlar demək bunda qanda qılımızdan bir. Kuruluş çıl tört daldın kötürüp mağam da hem de qışına ya xumdan den. Aşı bu yük maşınısı besip apırdığan gəyip. Onun əxlətlərini şu yük maşınısını toşuyduğun gəyip hem de qana qıldı o. Şundaq mı ya?
0: Haa şuna olu nəm.
1: Ulan mı qatnasaq çoğun atırıp güverip bu şu məlum qılıyıp.
0: Hani ağız vandın kiyin.
1: Bəlgilengen liniya bu içi miyin hep qıldığan tosa.
0: Hem o signal ur... Da qılayım qan signal...
1: Signal urğun bombak da onun ki.
0: Urmusun hem de. Rast avaz bir səl sətirək çıxıdı hem de.
1: Aksalaşmışsın ha ola. Ne signal urdu kən? Sen tövençilikle mansı oldu ve işte mamaydığa yolda bizim takım
0: benim kaldım kamda. Efendim korktu bayağıdı ondaki signal biz.
1: Uldun hatakka yerlerim baki.
0: Öz alını uçuyor arkadaşlar. Beycan Canobi yolları da aptım obulla köp. Lekin tosluk kalış yok. Tep uçuyor yol yaptı cuma.
1: Ma o Canobi azat yollarımı koşuyor işte yollar ravan ki yerge uçuyor nur evet. Anladın. Ben bu ölüşküm mü işligen, tönügüm mü işligen. Bugün bana 8. kavetinin ögüsü de çenikiş basılığan işlerini başlap. 174'ten anlap işlep atıma. Ben Abdülhat efendim uçur yollapta. Bu da işiniz avusun. Beycan canım yolları da abdumabulla köplikin tosluk kılıç yok diye uçur. Öz hal nakşı cevetip de.
0: Nur Cülün Hoğun'a uçur akarsak sağ yoldan gelip ama özüm kisayliklerini aldığı çüşken de maşallah bek köp de uçur verip de. Rahmet siz gecim ha. Nur'un uçurun yetkizdiniz mi ama canım bazatlık yolları koş yolun işte ravan hazırca diye uçur ne?
1: Yok.
0: Ben onu nasıl ben yetkizetken buldum.
1: Bozdağ Ekber Davan Şiyu'ninki aldı maşallah bek çıkıya de uçur yollapta.
0: Bu hemdullah, müş çok maşınlar, 3 ay içinde kaydedin, kok okul. Müşünün yeni bir meslek belgen bulsan lan, dep bir...
1: Orası aşının tünü günü çıkıp kalmadı, kaptıken bir kapıma ha. Telefon numaranız da evet ha. Ha telefon numaranız da bana evet kıyım ama. Ya hemdullah. Program çip silik telefon kılıp ben dep, kıp verme. Kapıma. Telefon numaranız da evet ha. Nurtta ayıp çoğunuz.
2: Hamdere koşucular öşengel, akvalınla yakışma,
1: yakışma.
2: Yakışma. Bozucu yol tutuyoruz ya. Sonuçta koyan sirki yolla avallaştı ya.
1: Buldu makul.
0: Makul makul.
1: Fukan koçu, Fukan. Sonlaydı, bu kuydu. Yani Fukan da ezelden tozulmaydı o de. Nisa Gül Hanım uçur yollaptı. Kim? Kündü çoğu. Yolladı ki Rab Ravan Fukan'da. Ha, 8 yıl oldu da bu şöyle yaptı. Makul. Nisa Gül.
0: Şuna ola ma o. Kaşkadaki yük maşalarına nispeten, signal uruşku nispeten. Hemsini ki şuna bir pikir bak hem.
1: Bak kaşkadaki yük maşını seyredat kalıtılı aksalaşma ya. Sen tövençilikle meyalıcıma çağırçı da. Senden vakit meyaltısın. Bu da bir kuruluş tüyü içi de yol vergendikken. Tek bak onun üstündeki signalınla bek yok resul. O.
0: Avaz rast set çıkıdı yük maşını seninki. Şunu ola ama Bostak Ekber'deydi olmuş Kızıl Çırak'ta maşından labasını zehirken şoförü dostlar sel üzerlerini besip alsanla aldıdaki şoförler dikkat kılmadan bulsa tezli bir agahlandırıp signal mı da alıp çilip koysanla buldu kudu üçün labadek üzüldürmeyi bap bap kılıp signal besi verdikken sile onda signal basmanla açıyor deyip ama Bostak Ekber'mişin uçur yollap da ucumu onun gelip Ahmetcan bu Vengi deyip yazıp koyup duğun. Ha ha ha. Vanko tarap qarap mangan yo'lni ish.
1: Daman şimdi, daman canı böyle.

0: Niye yırtılan melek mumunu?
1: Oho, aç küçük vaklarımızda şancı yiysek mi, aç rüca mı mesela adet gibi nesnen yiysek mi acayip tit attı.
0: Kuş kılal salattım dakika be.
1: Hmm.
0: Kuş kılal salattım.
1: Küçük
0: Meh
1: küçük
0: deyip
1: silip
0: tutkuz
1: tutuldu
0: koydu.
1: diken tutkusu açında gep git et tu,
0: Lazıla
1: gep git et
0: aşağı.
1: tuka.
0: Güçtün çıkarak deyip git tutuk.
1: Laz köy
0: Lazıla.
1: kızı lazım çıkarak diyem de hazır şundan çık ya güşi.
0: Şu.
1: Şu an demem Mihrayın uçuru karayımızda itibak yolları Tuhancıyalı da maşallah koy işlerini yedi köp diken uçurunu yollaptı. Ahmetcan'ın uçuru da Kumuldu çantozalla kavaray bu atadı Şamal ba da uçur bir yerip duşma.
0: Mao, 20 daha saat şişe hızda maşallah cek toslaşıp adı yavuşunu 100 tane verip de. Teyveli yolları koşuyorsun işte maşallah sel köp geldi yavuşunu 100 tane.
2: O şiddet kurucu maşa ablacan onlarının kendisiyle bağır. Sertemden mi yakışıdı mı rucu maşa?
0: Şu.
2: Sertemden yakışırken. Onun
0: Sertem.
2: kaçıdan yuca doba cürsü sende peki.
0: Şu. O Sertem'in ki yapık ne haber?
1: Vay onda deyip sorap koyduğunu bile İsa Can köz doktoru uyarlayıp birip izlep yürüdüğün vakti ya çıkıdı çıkmaydı. Onun için sizge aşıyor mu? Daven şimali yolu mu yakın buludu? Çüşlerdi. Demezseniz kep.
0: Basınız buldu ya.
1: Aşağıdaki sertem kessiniz mi buldu? Rucam o yap kessiniz. Şinka dağ dağ yolları da maşallah köp dostluş yok daydı Efran'dan uçuyor ya.
0: A doyun ikil gekildi deme oy.
1: Ve iteyin anlı oldu maşallah kılıcı kızıl çırak dostluş bağda uçuyor ne? Eko evet de.
0: İbrahimce uçuyor musun?
2: Salam bir izletikte yolu soruyor. O yetişen yol demek ki o bağır yolu terse yolla aralan ya.
0: Makul.
1: Makul makul buldu. Rahmet cümo. Kuğurlu şehirden hem bana salam yollayım ben deydi. Ahetcan. Kuğurluk Ahetcan cü.
0: Biz de mi sizge? Salam.
1: Rucamo diye kanda tamak.
0: Sertemden bek okşay cümo rucamo.
1: Mesela kanda şekilde buldu. Depma. Oğlum can rucamo ile uçuruş bakmam diken de bayağı.
0: Sertem görüp rucamo yapak ne? Bizim onda da. Vay elike. Hem de lazır oldu sen bombaydı hem de
1: aşağı tofu göğsünü lazla bilen piyazla bilen aşına korup buna kalıp anda buna bir nanın içi epegen nime hem de bir insan içi gücü
0: nan emmez o moma
1: ben makul hem moma
0: yeni o nanın arsı kıyıp yapmak mısın yeni müştah oldu kendi arayacağım o da o da emmez o yopurga
1: okşap kaldı gülü ki okşamam da makul Şunu da ama sayılı çavuşmurdan başlayıp kızıl takı gerekçe maşallah azrak köp dostluş bağı diye uçuruna gayretçe evet tuttum. O yıldım şunu da okuştu bir titizde hanım kızla bakken cuma şu rucam onu.
0: Kimden kotulurken tan o onda kotulur tan onu.
1: Ma alım canın, Kayser canın.
0: He.
1: Dilşat'ın ayalları aşına iti atıdı öyle.
0: Kim çok kıtı ki o aşı kızla ne? Kanda katanla çok kanka kızla kim tan o.
1: Rucam olanı, aş, pisalanı, öyle itip.
0: Pisane?
1: Ha.
0: Vay balkon. Ulan
1: fakat üy tamak yıl, sırt tamak yıl koymayı da şu üy tamak et yüzüp.
0: Hoş tamam.
1: Ha.
0: Üy dikilir ne?
1: Hı?
0: Üy dil tamak et.
1: Ha, üy dil tamak et.
0: Ulan niye dil tamak lan et eleydik ya?
1: Hem tamak niye eleydik ya?
0: Pulu et eleydik ya?
1: Üt etme o rucamı o pisalan etki adam etemem üy dedik ya.
0: Vay o rucamı pisa etki adam da pulu olakma eteme cil kıl denem ne? Ne dedik ya böyle?
1: Ya üy dedik ya ulan.
0: Kanda hiç nokmaydıgan tamaklarını itip cil kılıp edemem işte kıldıgan da o.
1: Ya iteleydiğim o kütü hazır hemen.
0: He?
1: İtalya'dan bu kitapta.
0: O polo lehmellerini İtalya'dan mı soğum he?
1: İtalya'dan mı?
0: Toksun soğum ne?
1: He, İtalya'dan. Da üzerimde uylusam İtalya'dan mı? Hemen İtalya'dan mı?
0: Ya o tamaklan obda İtalya'dan mı? Rucama İtalya'dan mı? Rucama öyle
1: pisak. Vay kılıdı o ne?
0: Vay rucama öyle
1: pisak. Oncilik tamam okşta alga adam hemen kılıdı ameliyatı. Çünkü kılalaydı. Kılmayla da sıkıl bulu değil. Şirali'yle uçuyor akarsak Çancan yolu yollara var. Ürümçede yağmur yağamdıkken de. Etem de azrak yağmur bağı deptu. Şuna oğlan.
0: Ciddi maa tarafta hazır yollar rımıt kulturup da bek tozluk etti. Şikil yolda dedi. Sen
1: can. Ren ayma İsa can dep koyun la. O sertem gül kırıp yusun. A burun kuracağım onu izlep yüme ya sertem kırıp da yusun dep. Ren ayma şuna dedi cuma İsa can siz ne?
0: Çin fın loğdu maşallah köp tozluş ba. Diye uçurunu çimen gül evet tuttu çimen gül.
1: Kulun şarkı koçsi yollar avan diye uçurunu Mahmut çağ evet tuttu. Vay cinime de hürriyet dağa min hürriyet. Mim gayret eysiz. Min ekşik vettiniz gu dep. Hürriyet kendi ismi. Ben gayret dep okuptu ben.
0: Hürriyet nasıl hadi sen mesajı mı? Da hürriyet sizden aydınız mı tek bir nesli gül olmaydı?
1: Ben hede dedi o.
0: Ne diye aşkırdın es? Ma örümçe yağmur yağmam diken et yağır de başta dedi
1: o. Şimdi iyi okup koyayım karan Eysa olan Asiye diken de geçiyorum şimdi. Hürriyet bilip aldım hem de hürriyet hep okuyayım ben. Çinliyen yolda maşallah köp dostu şüphe diken uçurdu. Çimengül eve atıp da he?
0: Suluya uzağıt taraftan yeni avat tarafı karapman kayıyorsun işte maşallah sel köp geldi uçurdu. Yusuf sen eve atıp da.
1: Ma benim yürüküm de bizim koyan anlık uçumuz her işkenle hatalaştığında. Non mu emez, mu mu emez o diken. Belki o bir bulka.

0: Bak ol Mehmet Ali.
1: Yeter 30 gün bağımıpsız dedi.
2: Muzeklamın aldı şimdilik ravaket cumhur işe.
0: Oldu Özhal.
2: İçeceğim ben kendi yıldımla özüm güzellikle gelinir. Gerbi aylımı seyir çıkartman gelinir. Abdullah imkain kez cumhur.
0: Muhak ol. Abdullah Hoten.
3: Böyle cedeli dört yolu sür kapıda tamızı kuala aygırım de yavaygırım kalan mağaza yolda ravaket. Muzeklamdan kuala aygırım kevizce maçı sert tanıca bırak ha. Aygırımlı kralar yok.
0: Мақұл,
1: мақұл болды, рахмет. Хына ғарбы елі яғаш материалар зауытының төмір елі идарысы тарап қарап маңған елі іште машылла. Шында көп ұлысылы шеғір қаш тарап, асасын раван деген ұшырыны бұқалча мәмәтіп тұ. Әфран дайды, қандай айтыды ұ тамақ не? Мәу, біздің ойды кіші ел басқы дайчу, бүгін шүні әс сон деп. Сіз немі әттісіңіз үшін итемді әуеді кілі адетті?
0: Олам жауап шоруңыз.
1: Адет өз яқшы көрген итетті ғу.
0: Ашта болды.
1: Ә, ханым қызлар. Неміш тамақ талымайды, асаса өз яқшы көрген тамақтан итіп алды чү.
0: Олам жа.
4: Сұрадық, шәкірі.
0: Bey vey lolen dedi. Bey vey. Bey vey lolen de pezdi.
1: Ma Hüseyin can benden yamallap kaptı. O şu canımın benim uçurum okul koymadınız. Hem de okuy deydi. Siz şu yan bir uçur okuyup ben uçurum okul koymadınız deyip ben. Özen bir okuyu teyçiyorum Hüseyin canın uçurunu. Hmm. Şuna da Hüseyin canın uçurunu neyim deyikken dese yopurga Dapa Ultrak rayonu yakıt güllük Ultrak rayonu kış yolladı maçlılar bir kadar köp. Ama dostlu şu yok deyip yopurgun uçur bir yerip diken tutma Hüseyin can. Çoğuya hmm. Nalı canobi yolları koş yönülüşte kızıl çıraklı maçlılar köp diye uçuruna nail evetipti. Rahmet.
0: İlnur'um uçuru yollaptı. Ben tuncuk etim 2003 yılı açı yeşiyenden bir gün dedi ki Liyan şağında rucamı yap. Şunçilik tetip etken rucamı. Oy o cihanda bu şimdi akım tamak oldu ki edip oldu.
1: Ne mi açı ola? Temlik tamak da bu. Ama enni mi uçuyor aşağıdaki rucamı onun gibi kapatı döcü mü? Enni içi?
0: O şeyde cıkkı geldi.
1: Bayağı İlnur bile enni işkinle şu yerde yaptıken sile. Enni beken sile edici.
0: Hürriyet, saadet.
1: Onda emes ko, biz tanıydıgan hürriyet, biz tanıydıgan saadetle şunda ko. Hamuş?
0: Hı. Hoşta ama?
1: He?
0: Hürriyetlerini tanımayken
1: ben tanıydıganla şunda kış kılıp.
0: Saadet desiniz.
1: Hı hı.
0: O rast çirke kıldıgan açıq yaman.
1: Yumuşak ge kılıp saadet gül de bir dostum ben minin aşın.
0: Minin ananın ikidir.
1: Aldırmayı ge kılı demdi.
0: Ananın aman babi.
1: O bir kız ge kış ben beş kız ge kıp bulma adetti.
0: Vay ben tunuydu kız. Lan saadet khanım ile bir gebdiş pek ne khanak gebdiş gebdiş. Sizin bir kız ge kılıp koyam da koymam da bir gebdiş gebdiş gebdiş.
1: Aşın ama?
0: He. İşken bir gebdiş baksan lo tıkar as. Korluğu ona çoğdu. Bol bamağa. Yeni sizin mimak kımsak. Bamağa bamağa bol de.
1: Bir ay gittim bir korluk bir an defa kımdınız hemen. Ne çıkettim dedim. Kumullağı bir ay.
0: Sadet gülde bir savad işin batı. O mu beh yaman de. O parti gördün sel yakşı. Dikin yaman. O mu yaman de.
1: Şuna ol ama Korul şehrinin yolu haberi. Merhaba yolları koşulun işte. Ravandaydı Ahmet Can. Ben dukanda rucamı onun ninini pişirip atıp edeydi cümle arzu bana. Rucamı yedik Allah bizden dukan kilanla yama okşaydı deyip şimdi.
0: Korlu şehirde yol haberi ama merhaba yoldur koşuyorsun işte intay ravan kerdik avuç onu ehet çene verip de korulden. Andan yine uğrayım can.
3: Her salan bir yetiş tut.
0: Yaşıma.
3: Yolu soruyor maç o yetişen yoldun yolu tutup bazı sayı olsun. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam
0: Kaldırmayın
1: anlatma. Şu.
0: Abdülkerim efendim.
3: Yolcular arasında sen yolu oturacaksın. Şişe hmm. Yolu, çima sen yolu, brüzyo sen yolu, maşını yok.
0: Oldu makul. Ey Saca.
4: Vereceksiz de yolu soruya. O şimdi oturduğun uzağa toparak banka cürmüşten maşına kımışlar ki. Fıstık fışağları yok.
0: Oldu. Özhalı çorunuz.
2: Ha rucam ona şişlik toku güzüyle lazımsa kuru. İlginin bulduğun benim hesabı. Kızım yok burası şimdi alıdır ne ne alandı.
0: Sizce o da titiğden gepten siz. Sanfango dün muçum. Yen finçan trep karap mağan maşallah bek köp. Maşallah bek köp diye uçun. Mina evet tuttu.
1: Amine diken gepke. Amine mi ke? Şunlama Altaylı he. Altaylı körükten asıdın yüşen git tatılgan kızıl çıraktı maşallah bek çıktaydı. O Mehmetcan tuğur taksiyle uçur ya.
0: Abi hürriyet.
1: Ben 27 yaş kirgen hürriyet kızdaydı. Benim şunda açıkım yok mu? Fakat açıkım yok benim. Şunda yavaş yumuşak çoğun oldum ben deydi.
0: Şu açık yamanla açta deydi. Benim fakat açıkım yok.
1: Hazır bu 27 kirgen hürriyetlerden sen açık yaman mı ki deyimiz bu?
0: Ne şu? Ulan hazır sen açık yaman adamlar benim fakat açıkım yok. Dep öyle deydi. Ben çıkıyor kıldık Allah. Ben bek az gel kılım et.

0: Ey, işte onların deymen de, deyip Gülkemer. Vay bir adamda andı sandı uçurlarını kılıp, birer mukapatnalı, birer nersinalı ismini ağızı ipli koyup boğuca, vay birerli birerli deyip deyip gidip gidip deyip. Memislerden bir be, yakşı yakşı anlık uçunlar o.
1: Şunu da iktibarlık uçayım ben deyip.
0: Gülkemer gibi birerli deyip bir kıtım deyip bakmadan onu, ya Ahmer White'ni beğenmedi onlar, ya Molly Green'i beğenmedi onlar, ya Sertem Kroran'ınkini beğenmedi onlar. Kızlık nimleci mi o silahı deyip başta deyip gülap tutucu mu?
1: Közü yaşayıp durup mu işine deyip tutak o gepimde ağzına uçudul diyeyim hep de közü yaşayıp bir kıl oğrınıp bizden çoğu hapa bizden
0: könlünü taptı. Başta dikini hazır karaplanmış mirin sağlı burada bir tüketmeyelim mi bana hepsini?
1: Mirin sağlı mı?
0: He.
1: Aşında kısa kanda Allah.
0: Gülkemer aşta kıldı mı? Daha ben şimal yolları yollar ravan diye uçurunu bekre verdik de.
1: Tiyanşay ben kanın aldı yan yolu karap manga yolun işten başarılı. İntayın köpteydi Yusufça hazır kıç içilmaptı dedik ya.
0: Dettat çiştat dedik o. Ekiyay.
1: Ha?
0: Yen açta bir gepten tok.
1: He, aşında tünü gün mü neyim dedi? Beşin çeçin olmuşsun, ağzın çeşin olsun dedi mi?
0: Aşında dedi.
1: Aşında dedi he?
0: Ha. Çiş muyum mu çaş mı?
1: Çiş muyum bulmamdı?
0: Çiş muyum gerek.
1: Çiş muyum bulmamdı? O çaşının onca olan muyumluğunu mu? Bulduken o çaş bulmuşsun.
2: Saat 10.
0: 10. Çiş muyum mu çaş mı?
1: Ya çiş muyum çiş çiş. Anlıkçılar da baksın, çiş muyum he? Çiş muyum? Çiş olmayı baksın ama etrafınızdaki adamla oylayıp yıkın he? Çaşıyor musun şunu da ondan ütkül bulu diken çümün içi.
0: Sızıklar
1: bir şey he? Ondan o çiş olmayı baksın he? Ooo, geplem doluk çıkmaydı cümün çiş olmayı dağın bu sağızdan.
0: Doğru. Çiş olmayı, bulmayı diken.
1: Şey lan, yılan diyemey ayede.
0: Bulmayı diken he?
1: Öyle, üzük tavuşlar çıkmaydı ağızdan.
0: Kia Kisan, Zdondan'ın ki maşinsi idi, 2014'ün ki dep Alfa uçur yollaptı, ne oldu?
1: Şunu ola, mergen...
0: Bağlamdık mı? Evet, sel durup, bağlayalım sel durup.
1: Haa, doğru. Şunu ola, ama yücünge yaptım o bunlar, bir kadar köptüğün uçurun, Bekir efendim, evet, tuttum.
0: Aldığımız ki, üçkülük demir liste yok olsa taşı olur, hak alıdı.
1: Haklık, haklık.
0: Haklık, mamız, haklık.
1: Haklık alıdı.
0: Maşinamdın ki, aşkçı yokap getken, kayada sat, yasat kuzulsam, muhabbet bir de ama ki üç maşasın ki aşk üçüncü gitti. Maşının ki aşk üçüncü yasatmak çıkı. Onu da tavsiye yapsın.
1: Gördünüz mü? Rena'yı etken rucam olanı.
0: Rena ay?
1: Rena'yı etip de iki stakan meyve şerbet kıptı. Tehi öz öyde la.
0: Ne mi mi
1: rucam? Rucam olanı. Öyde etken bu kaşka karana şunda kılık göğüşlerini cik kılıp. Kolun olmamdı.
0: Rena ayakta kuttu mu?
1: Rena ayakken rucam oke.
0: Öyle tamakın ustum değil mi bu kutu onu?
1: He.
0: Tamak ustu kutu gücü mü bu?
1: Dağım bir kakılsız mı?
0: Ne yaş kırgen, bu 50 yaş kırgen çaldım oğlum da kız var olam da o. Ne yaş balısı varmış tatta.
1: Biz de meldik, dağıtkam da ilgi kakılsız bezdi.
0: Oy, belen kutum buptu da, yakşı gep kubu, belen kutum buptu da. Ulu kasım gel.
3: Uşulgen, uşulgol, yakşın sınavkıla. Kaşkaşehir'den yol sürüyorsan Kaşkaşehir'in meşriyatı halk meydanı ki maşallah tıp bütün toz iş yok ha.
0: Makul buldu rahmet.
1: Şuna ola hem sefer bağlı olur ki Turgunkam evet Turgunkam evet bu maşındaki aşk kuşu ne?
0: Yasaydıgan
1: yani kim o bay aşk kuşu mu yasaydım da bir kia maşının ki he?
0: He. Yangon şavçunu ki aldı ki yollar amanken he? Birin sabır parç resim tat evet tutken siz Çin Cenca Şarkı adın deyip. Aa turmuz çırkınız yanmaya devam kaptıcı mı? Mihrinsa. Aa tokçu ustamlarının yanı verip
1: çırkınız. Mihrinsa dene özünüz Mihrinsa isminiz deyip koyup yiyin Mihrinsa, Mihrinsa kılıp.
0: Mergül demedim dedim.
3: Mağla Sultan Cemil Ravan geldi mi?
0: Ya buldu.
1: Aşk uçu yutup gitken kimdi?
0: Vay bahmiş hadi.
1: Aman aman Alpaken. Anlatımız.
0: Alpaken o benim turmuşum.
1: Aşk geldim deyip benim isimgi maşın aşk hep kalandı.
0: Telefon orada Mirzat'a hazır ağılı keliydi.
1: Mirzat'a telefon kutu
0: he? Bilmendim başka emmisi emmisi miyini.
1: Evet koyduk cuma elba he onu da olsa.
0: Abba kena minun turmuşum keliydi.
1: Bol. O düşmeyin sizge. Siz telki tanıdır
0: mıydı? Telefon orada alımga hazır ağılı keliydi.
1: O Mirzat'a telefon kutu mu? O alım bu telefon kutu mu?
0: O Mirzat'ın tonumsan ben. Alım tonuyum alım.
1: Mirzat'ın tonuysuz ki korulduk el kaptuğu zeydeydi. Mirzat'ın tonuysuz ki.
0: Onu fakat görüm bakmadım bir hakikaten mi? Opsiyon edip da bulmaydı onu. Görüp bakmak adamların ağzında sertleşmemiz.
1: Şimdi anlaşıyordun da bazı akrabmağa yönlüş pek tosulup getirdi. Diyen uçuruna aa evet tuttu cümü.

0: Şu uçurcan hem adamda kırıl demdu dep böyle şeydi. Şu azem adam özüşün kıyır kalkandı ki hem adam maşında hop kaldı dep uylaydı da inekla.
1: Hey, Rana ayın bizi uçturu bir vatkal 20 yıl oğandı.
0: He.
1: Şimdi ama bizi uçturu vergil 20 yıl oldu ya diyen gep 40'ını açtı diyen gep kovu.
0: Hmm.
1: Şimdi ama.
0: Onda bu aşmağın mı buluşu mu mümkün hem de.
1: 40'ını açtı
0: diyen gep. Üriyet mi de hem de 27'de kırıp diken siz kıyırı hutun dep. Sonra bulak beş koçuz koşun işte yaptım o bulak yok. Benim ayalım kün de ettiğinde bana kar kahve demle birdi o ayalım ne kadar umak. Çıkıp da maşireli.
1: Kar kahve?
0: Hı. Siz şagirdim dağıtmamdınız.
1: Kim biliyor mu?
0: He. Şireli de şagirdin çıkırmasanız orada hiç mi?
1: Bunun da giyen de geldi. Bu gap attı o.
0: Çünkü adamla oldu da
1: işte. İkinci gözüm gibi körünün gücü bomba. Yenim dek de.
0: Sen de şagirdim yok muydun? İkinci benim ustaz diye çubuğum vardı.
1: Manket deydi. Yok oldu metin. Manket. Bunun dinkin gözüm gibi körün gibi çubuğum var. Bir yerde beni ustazım demedim de.
0: Ne aslında ben neydi? Bul dem. Diğer bir yerde düşünce elde sans bulu da. Ay Rena ayı tak em de 42 kırıp tucu mu? Marucam o kadar Rena ayı çu.
1: 42 ya?
0: Vay tak yaş ki.
1: Ana.
0: Benim anam 60 neçeki kırdı, 72 kırgen bir ağaçısı var, anam ney kız vallaha deyip gel kılıdı cümü sonlısını. Deydi cümü ama yürek. Aşında ka.
1: Ula açlar gel dışı dike.
0: Ey kızlaha deyip diyeyim bunda çaylar var apaçlarının ki.
1: O da açlar. Meyli hoşal kuram yazsın usta.
0: Lakin yazsın.
1: Bizden nezirimizde ula apaçla. Mengi. Cevla.
2: Koşacağımıza çakın etişim mühimli kanımı ağırlayamadı. O çakıyla artık yine cevap olsun burada bombası bulmuş. Hiç bombus bombaydı da göçün bombayı.
0: Şemez bu patbağa çarşıların çürüydü de satırışkanlığa girip çarşılarımızda her kıl kıynap yasap gittimiz. Çişimizde diken bre bir yanımda bir işip kalsın hakkında bir yaram buldu diken kalgan vakit verip yıldırı gittiğinden diyeyim emez mi? Şu emez mi? 40 neçe yıl yaşayıp hazırlığı çiş bilen çarşının mühimliğini farklandıramay. Eka yayı gayıp da anlayalım.
1: Onda diken
3: bu ya. Ben Mağazan Sultan Cendi, Ravankerci mi? He, uçuracağın çişimiz yok. Yüzümüzün kısmını değerlendireceğiz. Sokaltayız. Çişimiz yine uyuyorum şu anda.
1: Degil bolu da çıkalım.
0: Şuna.
1: Dekil çoğu kadar tamak yedik. Kündük üç vahal tamak yedik. Dekil baş yaşamısı kün açtak yürüyüden gip de işiltiden vakti pek uzun de hani ki.
0: Lekin çarş bulmuşum şunda ondan yaşıgıl buldukken ki.
2: Bir yüz yedir tut, kaldı duyuyorum kayarı. Arbayla yürüyüm. Arbayla yürüyüm de çoğun son yürüyüp geldim yollarıma.
1: Makul buldu. Yeni manda korsak. Toku bile et, tokurmayan.
0: Tokurmayan itibar yapmak yok.
1: Tokurmayan diyen o suyuk lağmen. Şu lağmenin sen sen suyukara kuru kuru bunu. Bosa bunda bir...
0: Lağmen sen suluğu paklan, kıpçı?
1: Paklanın kuru göçtü var o. Sen kuru. Başta sen suyukara sen kuru. Bunun için suyu ile sen ne açtı. Lağmenin çöpünü üstü koyup yedigan.
0: Paklanın kuru göçte?
1: Bak kuruğa, kuruğa, yampe. Kuru göçtü
0: var o. Nerede mayı var o tamakta?
1: Oy asla asla tokurmayanın yerken yapıp kan açtak ediyordu.
0: Ama mihmanlarım dike onda emez bu.
1: Mihmanlarım dike maçtak. Göçler gücü açtak ışıltıdı. Bozaş paklanın koruğu, küçük paklanın koruğu gücü var o. Açtı mıntak mıntak mıntak mıntak çanak. Onda korup verse. Alkamız da olsun.
2: Yoksa bir yasak size mazotuna kaydık bozdu var mı lan? Sizde anlat gittiniz. Uzun bozduğuma anlatın
1: he. Uzun rahmet. Alkamız da
0: olsun. Rahmet rahmet. Bayma sanfango duman gündüzlük taksi lazım idi. De uçur yollugan Kadir Yemit'i kimdi bir. Uçurunuz ne? İzlep yürüp deyip aldım karamana. Ama bayı bir anı uçumuz soğurgan. Evet iteyleyici mi?
1: Marko uçurunuz.
4: Yey,
1: sen kamen etkiler girdim ben. Oy, avaz, vong.
0: Marko, ben kaç yaş girgendim ben uçuracak bir de baksanız deydi. Marko'um uzun bulduk radyo anlağıt kılı Marko'nun opsiyon izleşi de çak çak koyduk.
1: 37 girdim ki?
0: Ha, bak, 37-38 bacı mı siz?
1: Ma ösüm keserlikler doktor kansından ki aldı dike piyadla yolu bir eğir. Yancong yinşan. Çocuğun ya piyadla yol piyadla bek çıkma. Ma o piyad mandıgalla köyürtün ösenla bulmamdı. Biz ya maçın mağamaya kaldık ya maçında. Dep Esat efendim uçur yollaptı.

0: Çünkü abu lavşı ne ki uçuruva ki ağla ile uzun.
1: Salam bir izliyat üstü, salam Rasen Bey, salam Rüşecan.
0: Yaşım sen.
1: Şu rüntümün ki bu üçüncü rayondaki kısmen toluksuz otur mektedinki dalgırın iki. Dişim orta ayda çoğunluk böyle bir şakatına taktırdı. Tezgirler edip daha spotikayarıyım. Bir teşkikini kuyuşunu doğru bırak kaldım. Ben çöreğin külüsten şimdi kesip attım. Bir motoru üç kalı günü attım. Ben artık oğanı bir toluksuz brendeli kambalları ya bu. Müzikini kuyup attı. Ben karnataslarını şu meykanlarını şu toğulu kalıp güzel geri attı. Bunun da bir körü attım da koyayım. Lekin mi şu toluksuz otur mektepten bandarını istedim. Sözlüler silip bağımıza bu balanın sürüsü bitti. Benim sağlıklı kalır bir şifalını, şifaştan olsun da olsun sokuyor gibi. Aa, sokuyor dağın da sağ, o, valla çok ünlümez bu kaldı der ya da.
0: Şu, bu işsel yığılıp gitmez dikin.
1: Şuna, şu kartına taksiyonun iki, şu kılıksız, bir insanlar için de başlıyor. Allah'ın iki, bu fikri seyir eşkin insanlar olacak, bu tüzgünlükleri sağlam olsa diye ünlümezle. Rahmet.
0: Болду, сизге рахмат. Катнаш сакчыларыбызга мо биз жеткизейли болуп мо катнаш бехатерлик билимдерни мектептерге экирдиган фаалиятларыбыз ба. Şu вакытларда бир балларын йыгып, бу вакыт бир лекцияларны орлаштырып, бехатерлик тәрбиясын орлаштырып, кылайлы. Андан муш ата-аналарыма балларга бисел бир көз кулак болуп, агызыдагы гапны аңламай, анчы-мунчы бир кичик вакытларыбызды бизди даамлык деп кебатыбыз го, сал бир кейнеге түшүп, ийге түшүп Neye giyir battın, neye giyir battın bir de herkese sel bunu kırak buldu o.
2: Kim bilen oralış
0: yoktu da, neye kırak buldu o. Kaç kişi oynayıp gelme vakti çıkmak geldi o. Anı kayıtış vakti serkenlik sürdü getip kaldı. Açta bak topturaymış demiş ki battın dep atırak. Piyi güçü sen la. Balanlan düşünerle işle.
2: O sinik diken gepilerin sosu balanın kolu telefon bağ, kolu isi bağın telefonları bağ degen de ki neden bu tip kıl buldu o, neden sen demiş kaldı sen de bana bir izlep tip durgul buldu
0: o. Bege pullan neye kaçla battı da o. Ay toksikilet icare gelip, ayda battım da o. Yığış kılıp toksikil setip aldım o. Yığış kılıp toksikil setip aldık ya kıran.
2: Kışında kıladık ya 3-4 aylan birleş. Ben biz mi toktuma inkas kıvattımız? Vakti hatta işleyen filmlerimiz mi bağma? Yolga çıkan muhbirlerimiz işleyen çoğu filmler mi bağ? Katına saçları şınak meydanı körüp terbiye kılıp bu ballağa. İşkiden 3'ten aşında minu ağallağa. Biz mi toktuma inkas kıvattımız? Lekki hem de bu umumi yüzlük derecede bırakılı hem de kontrol kılıp bırakılı özgertkil bulmayırken. Maydigendek cemiyet, mektep, aile, emmeyle, emmiyeden he? Bir köz kulak bulsak, astasta uğuşluk git edeyimiz. Köz rahatsız adam, ma ballani digüdek derici daşında mangudu bu balla. Bizi kimce kuşuraydı?
0: Bekcek, bulup mu geç vakti? Geç vakti o mektepten kaytkandın ki inço?
2: Ula dige uçu atı da şu minüeli başladı. Leylep.
0: Sayt esirat köle tibbi daşı körükten şihon yolu körük içi varlıkta puda da maşallah bek dep el yara verip de
2: hata ken bu numar dep ben bay okandım sen de his kandım bu numarını hata mı ke bu numar
0: taksinin ki mi?
2: He
1: bu motoya değdiğen balını hazırdık kılıksız olup gitti bulup memma kisi dedik kaçına zaten umurun çıkartıyorum kisini de işte Ay müzikin van uyar mı yolluk bir söyle kovuluş bana da o. Müzikini yeni bile oynuş oldu çoğu ama vallahi. Müzikin rehli etme atı da.
0: Doğuncan yolu koş yolun işte yollar avan kıyadık avuçlarını Mahmut Can'a verdik de.
2: Sağ yolu şiilu licao çağdın şiilu gavca koşumcu oldu maşallah bir kadar köp diyen avuçlarını ilerce verdik de. Uçanlı da maşallah köpken. Lekin dostu şu vakti yani uçurunu çimen gül evetip de İlyar havarayın alınsa koptuken de Ürüm şehrinden kelgüs üç gülük havarayın da otamdıgan siz Bugün hem de hava bulutluk 22'den 33 celsiye gradus kıça Evet azrak yamgurba 22'den 31 celsiye gradus kıça Evet azrak yamgurba ki İlyar can he
0: Nur
1: Kamyon vadi yollarını bek tutla kitle ama yerimini tutla kuruluş kal sebep bek Tutla çekilirken ayakta kalmalı
0: he Oldu makul
2: Makul makul buldu. Kurbancan bir yolun iki Rişat'kı örülüp ketken, buzulup ketken bir ya bakken benim he aşağıya inkas kıptıken kaya hop ketti bu. Aşın enik oranın bir dep yerine.
0: Kurbancan oranın dep yerine bir he. Mergen
2: Yasincan, Aksu'da maşını aynakniki ders ketken yani o şeyden ya bağımıdı. Aksu'daki dostlar bir dep yerine bulsa deydi. Cuma.
0: Aksu'da.

0: Haydi, evet, vallahi tipke adile. Zilalem uçur yollap da 5 yıl buldu men tikçilik qavat qılı. Hazır isçil anlavatqan programmalarını bugün tonjiq etim uçur bir işimci mu silege. Da uçur bir yerip koydum hem de.
1: Ne mi tikeceğiz?
0: Kiyim tikmem du?
1: E kiyim o tikir neyim nesin?
0: Doğru tikçiler az kiyim mi tikidu, perde mi tikidu? He. Yutka yastık bir neslem tikidu orası doğru.
1: Ondan tikin amız kiyimlenci mi? Akepte uçurunuz.
2: Bonjidan yol sabre, tarafiyat, rayın, anıballah, doktordan sağlıklı. Zırgırakta maşin bekçik.
1: Onda kiyim geçecek dikkat kılancım ama yaz geldi de bütün kıma edem yoldu mangılı kıma etkin zızık gelsin bak kiyimini gidecek lan ya abalan mı gel kıma üsleyi kaçtak mı yok kılam da
0: yelik üzbub yaşaş digenlik en bazı da ondak pek ondak bu gitiş digen gepemez cuma yelik nurgulla men üzen bub yaşay men men digen şundak köngülüm halıganı kılmen kandak hoş olsun şundak yaşay men Diş o kandak...
1: Adam yoldum alın için kızıl olduk ya ondak diyem bilen. Yüz kızı olma biz kızılık gittik adam.
0: Bez atanladım başı geçici. Atanladım ilk.
1: Ay tanlı bu valla.
0: Ay yapmında.
1: He şu an. He zılala hel çıralık tikirdik ya kimlerini.
0: Sipundu kağılan için amdan tikip de süper iyisi diken rak al. Enes miyim?
1: He bab de. Aptap tiç görünün kamaydı gara kostu bol de.
0: Mr. Merdan'dan uçuyor kasak bu yerdeki yaşlı amaçında mini oldu, motorçalarını mini oldu. Şuna acımın sürüklüş ve kalırma küp buludu.
1: Onda kuşak küçük, hepini demeydi gəmə əslə, şu dil kiti kaldı demiş ya. Demisim dikkat kımay, şunda mı ya?
0: Eras, onun dikkat kımsak bulmayı demdi, cüm. Şuna olan, bulup məmdə atanı boğucular köprek.
1: Ne kımsanlı bulmaydı?
0: Dikkat kılıp, mıdak, ne kımsanlı?
1: Allah'a
0: dikkat kıldır kese, abala dikkat kıydı da küçüğünün ölçü.
1: Ya biz de çoğunlarla dedi, paçkın da o çıkırıyordum dediğim bir gepleri oldu.
0: Paçkın çıkıyordum dedi.
1: Paçkın çıkıyordum.
0: Çıkıyordum, olmayacağım bu zaman paçkın da çıkıyordum, özen bakım edip başında gelişleri oldu. Şimdi oğlum ama Esen Can'a düşünün o çoğru karsak, Van Huy Körük'ün ötüplü, Yücünge Körük karap manganı bekle kırt olup getip de odosla dedi. Cuma, Suyurçuhan yolu koşu yolun işte yollar hemen dedi, Mehmet Can'dan uçuyor ya.
1: Ya buldu.
0: Bana ama Aygül neyim deydi de ama o nispet ama aşı ötüşümü köyürükten ötüşüm bir kıl avarcılık benim şunu da mı çişim kıyırçıdı o aşı köyürükten ötüş karanla. Rişat atılsam meyli cümü de Aygül maşında deydi cümü.
1: Pelempeye çıkan düşken de ki aşıda öyleydi ki.
0: Ama Mr. Merdan, Doktor Merdan mı şuna deydi cümü o balla aşında motosiklet minep bir köngülsüzlük bu kasa üzbelerlik etmeydi o atansın aşı bir kadın aşında bir köngülsüzlük ıksadi cahattin bulsun, ruhi cahattin bulsun bir besim kısap koyduğun iş. Şun atanla baldırak bir başkuru bilip baldırak bir ay de pemişi gaya demey makul demey. Aşında karak bir kıgın yakşı deyip ma Doktor Mr. Merdan çoğu şuna dedi.
1: Ondan hep de.

0: Miran'ın aldığı ki iki tal piyadeler yok. Doğru. İkisini birisi göz geldiği için gerek mençim.
1: İki yadı var. Ondan kona iki yadı var.
0: O Abdüz Bekat'ın aldığı birisi var abi. Neyse birisi var. İki yadı var kralı yıkılı
1: yedi. Yıkılı iki yadı var.
0: He aşkım bir yer göz geldiği için gerek aşkım. Aşkım değil mi? Değil. İkinin birisi göz geldiği bir yer dönsün
1: ola. Ama bunu dike. Ha demişsin aşağıya sel tosulu da şimdi İran'dan aldı. Çoğu yol birden de asasen şunun da adaptik yol birip mağdike şu burada Slavya'ya kegen vakitte.
0: Moligir'in aptalarının mahsus yetiş dükkanının ki ma şiyinin içi de oranı bağımı o da. Ba şiyinin içi de ya.
1: He ba?
0: Öyle şiyini koru bak o şey kırıplam sol kol terep.
1: İkinci
0: katada. İkinci katada.
1: İkinci terep kere kırsınız.
0: He yol terep ge. İkinci katada yol terep ge doğru geldi.
1: Ma datlaşmaz. O diyeceğim ma. Datlaşmaz Adilcan deb isim koyuvan anlık üçümüz kendine çıkartam uçur bensem kovumuyla deb köylü keket gidekem konuda bir muyum geyakıp etkindisem biz kağılıkta suyuklağı ben eşip silip aş deyimiz şahsen benim mehalem üçünde deydu.
0: Eşip silip aş?
1: He. Suyuklağı ben de eşip silip aş deyimiz deb muş uçurun okumağınımızı köylü keket tutum bu şugan.
0: Kızık ya o eşip silip aş
1: deyip. Adilcan'ın. Siz bunda açıklansanız, işlerimden kapılsanız, siz onayda atış gitsiniz değil mi?

0: Ha, aerodrom mı şu suyda aslında uyumlarının kötüyüsü mü? Sürat 60 dursa 100 dümeyip gidip barsın. Ne çıkıyordu mu şu sızık ne destedin tekrar? Neyimi degen katarlık? Kondak neyime sen de? Şunu da kaplap gidip duydum aşında bir aydan manga akşaydı mı taksi?
1: O bəğrəz dəb tıllasın.
0: Ha, o bəğrəz dəb şunu kötüyüm asenan dəb şunu da kaplap gidip duydum. Onda kalayım kan mağmağla çoğu böyle kalayım kan. Eşine iş kılıdık Allah'a üzerine evlen ketmeyi düşer işinle çoğu. Bir kadın etrafı kilendim söyleyip ekırsla açışka.
1: Sen o canım yolları işkin doktorhan etrafı da maşallah sel köpkendeydi.
0: Abdumra yolu halık doktorhanısı nerede?
1: Molli girin.
0: Reşide, sen şıkansı terep, sen şıkansı da. Kanda depirmiş sizge. Tengi takının kayın terep gerek doğru kildi.
1: Elkan muzda
2: susuyor. Yok şimdi de sizden mesulatına kayınlık dursun. Mesulatın. Mesulatın. Rahmetli birini alsak olsun yere yaşatçıyla. Rahmet gel gel rahmet.
1: Nimizin deydi? Yaşın akşından birini alsak olsun.
0: Cıkkı akılsızlık edemdi.
1: Cıkkı akılsızlık işkandıydı.
0: Haa.
1: Cıkkı akılmız ya. İşte.
0: Hem gakımay oturup asak bulmaydı mı yedi? Gakımay bir 8 sekund oturup kalsak mı bulmaydı?
1: Şu.
0: Haa. Aldınız mı? Mr. Merdan, apam dadam beni. Öğünü sitip olsun okutumuz seni. Kazan kumuşlan sit pusum okutu mu seni de şuna diyen mi? He. Biz tatil koyu ette şunu anlattı ben. De şuna
1: da. Başı geplerden koşulsuz ne hatta kıpır kıl yürkünüz ağırmay. Öğünür sit beni okutu diye diyen yaptı. Vay yak bol dedi. Demek ködünüz mü be karazdan devatkan gibi.
0: Ya okumayım ben dem de.
1: Ya okumayım ben demesin. Üzem okuymayam. Üzem tırışmayam diye.
0: Ha, tırışıyor atıdık o ilimi tırışıp diye mi şuna bu işle kıçı okuttuk o.
1: Ne tırışıyor atıdık bu okumak
0: yet. Şunda ilki artık pul hacilep de. Ayda 3000 4000 pul hacilep mi takım. Şunca okumayı atkallah ba. Aşla anlayayım değilsiz.
1: Ulama?
0: He.
1: Oğlum özü kıla. Korlu, nen kodada yollar yollar ravan diye yapacağını alımca yunu sevetip de.
0: Hey bu Mehmetcan tamak iterlem siz deydik beni.
1: Sen uzayın klas dedim bu.
0: He. Şuna hem dedi, yakşı uksa ama ballam Ali Mektep çıkan dikeli uzağından taşlif etmey.
1: Abnumuraylı Halif Doktor Hans ne dedi? İşkin Doktor Hans şu Reşide. Biz işkin Doktor Hans ne dedi? Günü kalkan Doktor Hans şu.
0: Hı
1: hı. He, şey şu.
2: Dedi de.
1: Ey Abdullah Hoten.
0: Beni kalam şimdi işleyi de buylaydık ya ne Abdullah Hoten ne yapıp da. Sucu ölü körükünün aslında lunçun koçsa karap mangada tostu şiğirken deydi. Sayfana uçuyor ya. Sizler bir
1: ikasın mı? Arda baza yo deplam yo diyar duçu edip de.
0: Sizler bir ikasın mı deydi. Ayrı durum on taraftaki ayrı durum yolu. Cişan kalsı on taraftaki ciddi kutkuluş yolu. Mansı bulamdı bulmamdı. Ben hazır ayrı durumu bir kırayıp mangan. Karsam 6-7 maşın aşağıya atmayın vatkan idi. Şunu
1: ben onu
0: tatip edip ben vatsam. Bir şoför gelip müderizden düşürüp. Tılağa koyup git bardı o beni. Bir kadın tılanladı mı o beni? Tılladı o beni.
1: Ha kısa kısa koyu akşaysın. Şunu tılap da sizinle. Buldu ayrı durum hoca.
0: Sizin tılladı mı?
1: Tılap da.
0: Kurban can abip de siz ya bir tılanla bakmağın balım bu musunuz? Öp köyünüz amma ne?
1: Şu.
0: Hatta bir düşünüş bağ aradı şu şu an.
1: Aa ondurup ötümü üç içeri yanı anı kısa koyan şaşırsız şu an.
2: Usurca Roşengel Kulcide yol fikiri Aydın Kötüsü Kalam. Mahmut Ablizan Mizan degen nasılsa koysağımda.
1: Oy Nurtayka ay mizanlam dedikken siz mizanlam dedikken siz.
0: Hey, müşü kulcuğu bir kaldı Allah bolsa bir yüpen kaçılıp evet etsek öptük yaşın akışı ne?
1: He?

0: Yox, mən xicil oldum.
1: Yox, siz xeyr vəfadar cümü.
0: Azra elanım da.
1: Hə?
0: Azra elma elanla qarağa. Lap lap lap.
1: Oy bey maktab mı getməyim siz ney?
0: Ma elan bak ya mantıyor
1: ki. Asla kılaydı.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycai çekliş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanızda mukapatlık pahaliyet katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştulan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeycu.
0: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizimi, yanılı soğukluk çey o.
0: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ki telefon kutlu bicir əleysiz. Davay ustam, nallarınız əcəb sınıyıp pişip da.
4: Xemerini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
0: Bərkət olur mu?
4: Hə?
0: Məmi bay bərkət unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
4: Davay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unun işiltip ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycai çekliş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Uçurjan tağa menden xapıp qaldınız mı dep? Ya, qandaq? Em. Ne boldı Uçur?
1: Qadın oturup-oturup onda qapı qamaydı.
0: Ha, ma şibilo bek tosılıp getdi Uçurun vaqtı yetkizmepti kanmız şo.
1: Ha, şo Uçurjan tağa dep. Ha. Tağa deydi siz ne?
0: Bel tağıp bolduq juma bizim.
1: Tağıp bolmayam de.
0: Qayır ketdi. Ya qayırıp ketdim de tağıp bolduq. Nan xo şimal yollar yollar avan ki. Ha yine ben bizim közgülme yürüvat kallacı mı dep koyayım ben biz tağıp bolduk çubu ama. Çoğun ketkeni mi biz kile hazır. Bu yeni közgülmeyi küçük valide katardı muamalık yürüyor yürüvat istedim ben bezallah dep koyayım ben.
1: Sel yani küçük yürüp he deydi kandım dep demeydi kandım dep. Başkurunla kes başkurup ayatlı onla kes tılap ondak sana ma kanç yaş kirdi ma o.
0: Yani diye daşta kıldığım sana yanımın ben dep koyacağım ama ben dep koyacağım.
1: İğiz girişle ben de.
0: Kötü olma ama yani tağa devatı da bine.
1: Şunu olamaz.

0: 3 yataqni 4 yataq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastasidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyining foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmucho, yataq uyi texmucho. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
1: Dada, yeniden sitoğan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
2: Elbette, Şinjan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup, 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıydı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şinjan Telegrafını tallan. Azan hem köngüldükdek telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorap becerebilin.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
3: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturuldu.
3: Sağlamlık görsetmesi kumani paraştırınız tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı köreleysiz.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsınız ba?
5: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
6: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi, ilhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Solution Update'ı 6.0 Plus'un sıçıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləysiz.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçiləri bir vasit görsətib Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Məzirlik taamla yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvalib, özgeci mal setvaliş təsiratı yerçə aləysiz.
4: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup sapırınızga hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp sarkıl mazmunlardan huzurunun.

0: Bizim şahsi maşinist ekip bana doğru.
1: Doğru.
0: Bardağa yerimiz gibi şunu da yakışı apırıp koydu. Şuna eğer alay direkt ehval bulsa, üzerlerden maşinist neydenle bulmuşsa, bana yürücünü tallanla, bak ciddi alet bulmuşsanla, mesela nemini tallısanla buldu.
1: Ameliyat katlaştığında.
0: DNA abduzlanı şunda mı dostlar? Onda bosa kaderlik radyoanlıkçı dostlar ve işin supamızı mı nurgun uçurlar yitip kaptıken muş uçurlarını miyet gözü deyli birinci bulup bizden programımızdan baştan kallıqını karşı elip bizge uçurlarını yollağın bardıq dostlar. Hemen lağı köptün köp rahmet birbirlep oxuş imkanı itib olmaya kaldı. Andan İbrahim Maytaq Kuça Taş yolunun katnaş ehvalı kandaqdu bugün depdu. Tünügün keşte biz Maytaq Kuça Taş yolunun muşu katnaşqı çak koyulğallıq doğrusudaki bir uçurunu tapşırıp ağan hmm. Digendeki bir uçurgu sevdirip karvetip sizge inik cevap vereyli. Abdurrahman Şemer isimlik dostumuzun uçurup aki. Kani?
2: Ya sesler, yakşı mı? Yakşı geldin mi?
1: Yakşı mı?
2: Fırget. Mısır sayılı Turcan yolu değil, azır Turcu yolu kördük çaylısı. Yolları var ki. Turcu yolu kördük çaygendim başlat, yollar topluşu başlıyor. Başka yapma yok, yapmaydı genç başlık onca.
0: Şunu da optan gepini depko yapsız Nurgun dostlarımız paydalını aldıgan buldu ya. Gülün uçurup ha?
3: Ben
1: kanalını
3: aldım,
1: beş etkiyi aldım, sıkıntı
0: yaptım, yoldurlar. Hmm, buldu. Nur deydi o. Ayrılıp dostlar.
1: Nur deydi o hazırı. Longchen kodisi koş yönüştü maşallahı köp tosluşpa deydi.
0: Rızvan Gül deydi o. Say yolu canıbın şimalgımangan yönüştü maşallahı köp, lakin tosluş yok degen uçurunu berip de. Andan Nur dayın uçur baki anlaylı.
4: Beyazetçi ve akvalınla yakışma teşkimi, kocada yolçuları, kuagözden yolları revan.
0: Köptün köp rahmet.
4: Aşıyor Mahmut Ablis'nin Mezan degen nakşını koyparınla manga.
0: Bulduz.
4: Degen ha, oşurcalla koyparını da selam.
0: biz ma programını uğurlaştırışı asasen sel turup koyuş imkanı itboz koyup yereyle. Sarı bulbulu sizin karşı alımız. Yol uçurları bulsa devamlı qabestanla buldu dostlar ve işin uçurlarını yanıldık.
1: Niyaz uçar turu taksi deydu, Dung Dalyan yolları ravan keyen deydi.
0: Abdu mu depto, Hunyanchi yollarını ait ravan, Shichihu yollarını ait ravan dege uçurunu beripti. Onda bu sah dostlar hem malağı köptün köp rahmet devamlı uçurlar bulsa əbəstanla buludu. Biz mu məzmurlarımızın silahı sözü geçtirli.
5: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kubulun.
6: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
7: Elbette.
5: Səbərinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat verişlaydı. Səbərinizde biz sırdaş.
6: Səbərinizde biz sırdaş.
5: Səbərinizde biz sırdaş.
8: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
9: Uhoy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, aldı bilən havaray toğrısıdaki bir uçuru diqqətlandı bolsun. Əmdi bir neçə gün hörümçüdüm havar bizi ısı deyə yaşar.
1: Toğradı.
0: Bəlkəm nurgun dostlarımız yenə davamlı ıssam, o qaçan salqın, havala, bula, dəb kütüb atqan buluşu mümkün.
1: Toğra.
0: Əmdi muşu toğrısıdaki bir uçurunu sizləki yetküzü bitəyliyə dostlar.
1: Bu əbdə Şincanın köp qısım caylarda uda yuqarı temperaturalıq havarayı görüldü. Bu hafta, yani 6. ayının 21. günü gece Şincan'da ilgir keyin bulup 2 qetim höl yığıllıq ve 1 qetim kan dairde uda yuqarı temperaturalıq havarayı görüldüken. Höl yığıllıq havarayı pekat kısqı vaqtlıq bulup yuqarı temperaturalıq havarayı uda davamlışıdıken.
0: Bugün dün başlap 6. ayının 19. günü gece 1. qetimli höl yığıllıq havarayı görüldüken Şimali Şincan'ın gərbi ve Şimali Tarbağıtay vilayetinin canobi, Şihanza şehri, Ürümçi şehri, Sancı Huyzu Abdunum Oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xotan vilayəti, Bayınqulun Moğul Abdunum Oblasti, Qomul şəhər qatarlıq caylarda arlap azraq yamğur yağıdıkən 6-cı ayının 20-21-ci günləri 2-ci qatımlıq öl yığıllıq havarayı körülədikən Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Cənubi Şincanın köp qısım cayları və Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblasti, Turpan şəhərdəki tağlıq rayonlar, Qomul şəhər qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur yağıdıkən.
1: Amma bu iki qatımlıq öl yığıllıq havarayı yuqarı temperaturağa ancaq çoğun tersir körüstəlməyidikən. 6. ayının 20. günü gecə, yani Şərqi Şincanda 6. ayının 21. günü gecə Tianşanın şimali etiki, Cənubi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincanda Uda 35 Celsiya gradusdan aşıdığan yuqur temperaturalı qavarayı görüldükən. Bortala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhri, Ürümçi

0: Şinjan radyo televiziya stansının Solushiting Updatalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
1: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıq nuqtı uçturla nopozlıq çöndürüldü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturuldu.
0: Sağlamlıq körsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki oranlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verildü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlıl köre alaysız.
2: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlıq Tektatış, bilet, taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan radyo televiziya stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan radyo televizyon stansı Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıkta oldurup, seferinizge hemre boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Solushiting Updatalı'nı çürüp, sarkıl mezmurlardan huzurunun.
4: Qadirlik dostlar, səpranızı bu sırdaş programımız axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
5: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növəçi muharrir Patigül Məhəmməd.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Şundak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süt yakşınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırıt.
6: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıdı tələb kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakını baş götürməyli yap gettiniz bu.
5: Vah, tamaklarınız bağğan sıra okşap ketivat odur desə.
4: Qaysı onda tamak itivat qalığımını bilidigan siz.
5: Bereket ullurdu şu. Un tıkısılı Bereketnikini ekranında kulukumu sındırvetken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kət digizdiğini yanılı Bereket onu.

0: Телефон уруп тапкан анда ал башка шаарларда болгон экен, мага вакыткы тогузур карап буламай калды экен вакыткычы.
1: Деп карап буламайды. Яш деген бирөө берип койгон деп ачынчы киштин укмандуу.
0: Алдыраш кызмат баазыда жыдый кириш кетип калса шунда болуп калды да баазы
1: ишлер. Эмне тогуру түшүндүгенбиз уну? Тогуру түшө элекпиз унда кылса.
0: Бир ишларды тогуру түшүнүш каршы тарапка ырахатлык бергенден башка өзүңүзгө ырахатлык берди караң ушул жерден. Ошону тогуру түшүнүң э.
1: Бир ишларды тогуру түшүнүп элебесеңиз каршы тарап текме адатын ачыды.
0: Адатка айландырып алды ашы деген. O degeniniz mı o doğru degen bilen. Sabim uçurunuz tapşırıp aldı, o tapşırıp aldı. Kıdabiyon imdeydi men.
1: Aştağı o
0: künde. Künde degendek anlaymen he.
1: He, kıdabiyon için dakika.
0: Künde bütün gün anlaymen demek çike he. Makul buldu, rahmet. Maytan kuşa taşı olduk, oldun yuvalı kıpmanıdan iş mi?
1: 25. istedim ki.
0: Bu şahinin 25. gündeyken ki aşında şipa aldın yuvalık boğandı iken andın seferge çıkış kerekken de. Bulup malıkı şimali bölükü de mağandı kalla
1: he? He. Esleme.
0: Dedi.
2: Ağabey bayçı yedi olsunlar telefonu kaydı okşak mağda.
1: Ağalın yaman kıvalda adem dedi canım da.
0: Ana yeni bir iş yemde Tursun Yavuz'dan başka şehirlerde şu optomobil körüp, optomobil ekiliş için ama şehirlerde optomobil izlep yürümekte. Navad hem de mağlık uçlarımızın içinde şu optomobil iliş hıyalı var. Bana manda markalık, mançinçilden manda optomobil gerekti deydiğen dostlar alıp kalsanla. Tursun Yavuz'dan ustamı telefon kılıp, ya ki uçur yollap, mağmışında bir optomobil buz tip bir elemsiz disanla mı? Buludu canım.
1: Buldu.
0: Aşağıda körüp durup, bağlap durup, ait yakışı boğa optomobillerini ekip sizler için temilleydi.
1: Ma buran ustasının patkakını yüzük sürtüp ayda kılamdı da ay balık koyun ha o ne?
0: Çak çak kız kek yaptı.
1: He. Oysa kıldık Allah bak gelip
0: gidiyor. Elik yandı hanım kızla anla kalmışsın ne vardı patkakını sürsün yüzüge akırdık ya şunun da amdan bu kitik edilse. Hanım kızla yanmaydı cümü bazı da aşında sürüşten yanmaydı hem de. Nemin ağlısı şunu kıpakı da hem de güzellikini yakışık öğrendik.
1: Neymiş oğlum yüzdüm bir kıl mıdak bir minnettarlık duygusu yoktu değil mi aşılanı ki?
0: Hem de her çıraylı kızla akarsanız mı hatta şu dünya güzlü bu kadar çıraylı kızla akarsanız mı şu özündeki çırayı, özünün tek durgudun şuna razı olmaydı. Ya o anasının ya manasının yeni tıkımışı özünün çırayığı nispet mi? İyi ben tazı çıraylı kemez tepçü. Aşında oylaydığın ahvallar bak. Şunun kargançakla bir adamda çıraydın özük buğa işenç pek mühim mi ha?
1: Şunu deme. Bazı şenmiş oltayım uçlar digerler özü gibi kişinin git bakan. Oy bu şunda bu işenişlik çırayla özü işenmeye vatkan. Kızık işte yapaz. Şunda işenmiş olgan çırayla vatçı bek işin de özüge.
0: Şimdi bu adamın nispetten kızlar nispetten karakter mühim mi çıray mühim mi digen çağda hem de karakter mi bekerek mühim mi ki deyme.
1: Ben işkim o 9. yıldaki bir karakter varken hiç bile etrafım olgan. Açtak yapıldan bakalım karamı. İşki vintam üzülük ettim bir kemine. Açtık Allah'ım ne ki.
0: Sık ötüp.
1: Ben tincik dımık ha?
0: He.
1: Şu.
0: Anlama ısık ötüp kılıçtan aldığını alaylı dostlarcım.
1: Yetince demizin.
2: Her doktor dostlar bu maşin dikkat kaydanlar. Bu kısa yiyken sizler kıpayırgan kısa top yüzünü açıganlar yaman ki. Kafası atırıp takilen tekrar koysa mesleğe sürükülde iş kurtursuyla.
1: İş kurtursuyla.
2: Acayip adam varken kanatı soğukana adam ya bu. Ay, tamaşı soğuklu. Yüzden bir sıkır kılmaydı lan.
1: Buldum akol. 2009'un ki, 2009'un.
0: Şunu lan, şuna bakalım başkalarını üzerine tıllet güzüp anlarlar ki anlamanlar başkalarmışlar tıllısı taz yakışı bulmaydı oğlum da. Şuna kımarlar çö, şuna mı? Tursun Can Usta'mı bir maşını ketti ya ama o 7 kişilik Çan'ın yeni maşını kaç bulağa çıkardık ya. Müşünü bir körpeyken bulsa deydi.
1: İmbalin ki.
0: Evet koyduk çünkü Tursun Can Usta'mı
2: imkan etti. Bağlantı altın bulursa sizin yolunu tam bağlantı altın buldu. Hazır düştüm ayrıklandım.
1: Hazır ayrıklandım. O ayırtlar da hazır düştüm dedi o.
0: Şükür ülgürüp düşüpsiz cümle hanım bu sağ ayırtlan vakti deken koyup sizin. Ma varısıyam bu çör yollap da köy oğul varısıyam bu. Ben bu maşına çıktım kozgattım da bir 174 anlayım ben. Aptım artık ilaçında çıkıdı. Efendim de muşunda bu iş kiyerek koyam de.
1: Öyle gile bek dolu kaydağına kulak ne?
0: Haa.
1: Kızlık mı siz?
0: Haa.
1: Dep bunda ha?
0: Gözeyini gündür götürüyor.
2: Yakışma katmaş durun.
1: Katmaş transport?
2: Kuşuca yakışma programı anlatacak durup anlamadınız. Damlık Çınsay Lonsan Çıkazı Otuvaş Anlavatımız'da
0: Çınsay Korkaş Anlavatımız'da mı?
1: Bir iş kıyıp da iş kılıp.
0: Kur'an'ı da biz. Şunu ola Beijing şimali yolu yollar avan diye uçurum tapşırıp aldık. Cuma rahmet siz geldik. Kandan iş kıyıp anlavatkan bulun, anlavatkanlı bulsunuz. Hey tuktaptım ama anlavatkanımını bir dep koyayım. Bulağı bir yakışı bir inkaslan bir yerip koyayım. Dep bunda bir oyla.

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğuzup içkin.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Hazır Adıcan'ın gepini kutlusak mı? Adıcan'a telefon olunup da. Yakışı mı? Çıldık mı?
0: Yakışı mı Adıcan?
2: Ondan tutunuz mu?
3: Yakışı yakışı, ondan tutunlar. Yakışı
0: yakışı, ondan tutunlar.
3: Radyo aldık, bazı anlı uçularımı düşünürler, hayırlık olsun.
0: Hı
3: hı. Bana biz bugün şu, yine şu Dönvü Bayramı kiliş, yetkiliş aldı da, biz şu Dönvü Bayramı'nı başlayıp kutturup bana bugün Kod'dan Ettirgül, Kızıl Ettirgül kebapları kumandık.
0: Hı hı.
2: Kızıl Ettirgül.
3: Hem de bu Kod'dan Kızılgül Ettirgül.
2: Kızıl Ettirgül.
3: Ettirgül, Kızıl Ettirgül.
2: Kızıl Ettirgül, kebapları.
3: Memleketimizde dağlık, desek bu zamanda etkanda. Tarihi uzun mesela, Kotten'den çıkıp ürünçüge oruluşu yok bana. Naiti yiyişlik kavapları, taamları naiti yiyişlik olan bir dağlık marka hesapta. Bu şu anlık uçuların, ruhu anlık uçuların bilişi mümkün. Kızlatır gördüse, he kavapanlı. Orada hem de bu şu yenen yolu. Yenen yolu ne şey mi bu? Tertik bansak, sütü huğa ekildiğe yapabilirler. Şu aşı Yingmingguan'ın odul tarafı da kızletirgül kavapları. Hem dünyanın tağımlarına aiti serhil, hem muhitine aiti güzel de. Bağının içi kurulan ornaya, bağının içi de. Uzağlı bilisler, berfak kullarına aiti salgın, azade, güzel, yeşillik bağının içi de durup, necilik kavap, göçgü de, hotelinin içi yerlik tağımlarının teşkil edilir. Hem de muşumun hasretlen biz, şuraya mandok yol da hazır. Bugün bu radyo aldırdık dostlarını, sordaşlarını şuraya takip edemez. Bakmalar biz bağış, bir yüzyat ötesini anlatıp çaldık insanla. Biz birle şerisilerini kütü alırız, hem birle rıza alırız. Hem de biz muşumun hasretlen Doğuyin ve Şöpin Hoda şöyle bir saat bir vivas görüp çıkılırız. Eğer baksanlar olsa Doğuyin'a Şöpin Hoda'nı kütüremez bir yüzyat ötesini. Kürük, İnkas rayonu, İnkas yazıp katlaşıp insanla mukafatlarımız var dostlar. Bunlar söyledim.
2: Buldu, buldu.
0: Buldu. Az sıra şimdi ipin kutluğun tuttuk.
2: Buldu, anlaştığında ki vakti çıkan anlaştığımızdan beri bir katlaşıp.
0: Kızlat
2: rayonu ki tamaklarını asasen de gidelim de. Köpünce anlaştığımız tet bakkan. Bugünkü tamaklarımı tekim okuşu mümkün. Beri bir kürük.
3: Yenen yolu 1123. numar.
2: Ona demeyim biz onu. Onda demeyimiz onu Adılcan. Onun için yağlı olaylar meni yapışı çıkıyor. Eğildiğin kızıl tıraktan eğilik etmeyin. Udu azırak mansak diyatuk kıl oldu. Diyatuk kendimiz gelip bundan gelsek on kol tırat orman bağı bir dervaz var. Dervaz da oturumda döngü çıkıp kırmızı demeyelim de
0: olurdu. Kavap burayı da demeyim sizi yolda az kalkandı.
3: O sizden siz göçken bırak kilona dikkirin.
2: Gelin ha?
0: Eşçi hazır kalandı
2: hayal kılın. Meli meli.
3: Dikkiri kersiniz bir şey et böyle.
0: Siz uyuşacağım da teklif kıl sizden ha Adılcan.
2: Mecca dep demesin.
0: Korap tutsam bir şey edin. O yal kişiler yiydi o kavap ne manda. Kavap yiyiz oruklaydı teki.
3: Onda uçuracaksın ağaç gelsin.
2: Ne akıl.
0: İyi onda ağaç gelsin diye ney bağmayayım mı ben?
2: Yıklamaz. Anuştan bile barda çıkılıp bile.
0: Makul buldu.
3: Uçuracak Röşengül yollanla karayımız değil
2: mi? Makul makul. Makul hepsi.
0: Yakışık olsun işler.
2: Bivas görüşünü, görüşünü unutukan bağışla anuştan. Ettirgül, Kızıl Ettirgül kavap hanısındaki kavapları ve erkıl tamlarını dağ meydanda şu kapkı kazın. Komaduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ne kılmaz?
0: Ne kılıdı ha? Kavaplar ne kılıp?
2: Makıla
0: sen? Göçkirdiler ne kıldı?
3: Makıla. Sonra sen tırıp zıbadı görüşeyle dostlar.
2: Makıl makıl.
3: Makıla hayır hoş.
2: Makıla hayır hoş. Hayır hoş. Dostum ama maşallahını gel bağlap yaptın ne çıkmış şimdi anlıyor değil mi?
0: Anlıyor değil mi?
4: Şunu onun için ki daha dün dolu tuttu maşından bazarda tuttu. 20-25 bin
2: katı.
4: 20-25 bin katı. Şunu 20'ninki sizi boyu tuttu 25-30 bin katı rabıda. Şunu 24'ten Allah sinir gel 20 tuttu maşından bazarda tuttu 70-75 bin katı rabıda. Şunu 20'ninki daha dün 70 tuttu bu maşından bazarda tuttu 65-70 bin katı rabıda. Şunu 23'te siyari Allah sinir gel tuttu maşından bazarda tuttu 135-140 bin katı rabıda.
2: Boldu makul.
4: Şunu 21'ninki cili çarşandı

0: Mecnun Bazar'dan satarsa 20 bin oldu, 25 bin kadar yapıyor.
1: Makul makul buldu.
2: Mabir
1: O dedi
2: oğlum üçümüz.
1: böldürgen kebap. Böldürgen. Ya.
2: Böl.
1: Böldürgen göç müddet imti.
2: Onda böldürgen kebap dep
1: Ya
2: kebap buluyordu.
1: böldürgen. Böldün göç.
2: Bire
1: Böldün
2: kebap
1: göç.
2: dem.
1: Böldün göç. Böldün göç.
2: Sizin dadan da kakılınız
1: Oy
2: kolu. Açtır
1: böldün göç.
2: geplen diyemiz diyemiz sizdeki deli yürek de açtın. Böldürgen kebap dep laş. Onun bunun ismini başı yok. Yüge pek
1: Ya
2: deli yürek.
1: böldün göç kebap. Böldün.
2: Bolcun göç.
1: Ha.
2: Bolcun göç de.
1: Ya bolcun göç. Kebap bahçıcı mı? O şeyden.
2: Başla köz alınız kekette kavapının gibi
1: Böldün
2: boluydu
1: göç
2: bir
1: kebap.
2: kule. Ayağı canın git parası.
1: Daha öte kapını oğlum daha tut. Daha titizliğim olsun.
2: Evet
1: Şarak şarak şarak
2: titizlik
1: şarak
2: tam.
1: titrildi mı bunda?
2: Şu bardağı aç mı ki?
1: Kızlık
2: Şunu
1: olsun.
2: oğlum abi anlık uçumuzdaki manda maşınsı bak ya. Zavut gaz maşından bayi diye. Minin telefon numarım ne bayağı kız zavut gaz maşından almaya diken xeridara yolla peygen bu
1: Hey
2: sana
1: buldu
2: deydi.
1: buldu.
2: 132
1: Makul.
2: 399 59 198 buldu biz bir yollap koyayla kene siz bile ala kılışam dokanda olurdu cuma.
1: Maşınamdaki yıllık taşırış soğurttu vaktları eşkinci tuş boğandı. Maşını vakaya kuşturup Rımıt Khan'ı rağın özgürtü degen idim. Kayısını en başta kısam kanunluk buldu. Aldı bile yıllık taşırış işlerini kılıyorsunuz. Soğurtusunu evi etsiniz. Ya onun için rağını özgürtüsünüz. Ondan kaydedin bir rüven soğuk en kaldırıyorsunuz buldu.
2: Miyadı bir anlıkçımız uçur yollap dike. Eşkoma. Şunun benim dadam silahının radyonu şunun da yaktırıp anlaydı.
1: Rahmet.
2: Beni nakşe anlıkçılık koymay radyo anlamam sen. De baş maşına çıksın radyo anlat kuzeyi verip.
1: He.
2: Az da silahını yakış gör kaldım karanla. Kolay mencim mi silahını hemen. De be.
1: Yaş görüp kaldı ya.
2: Ballan müşler çok
1: Rahmet.
2: okumamdı müşler.
1: Şey mesela balırınlar da kırınlar cuma çoğunlar arasında radyo anlar hep.
2: Abullan radyo anlaydıgan kılıp terbiyeleşen üzümü bu maşı. Şuna yakışış.
1: Ben size dep koyay, dep Abdurrahman Gavuf çırıp. Su yükselen tamakla çıkıdığa yege sertem kuru herhangi işkanını evet koyup.
2: Kavap kanı
1: Kavap
2: Adil Canlı
1: göçkürdü
2: barı
1: çıkıdan
2: geldi.
1: Adılcan'ı uğurlaştırıp da. Ben dep koyay.
2: Şu
1: Kim
2: anda Mesut
1: uğurlaştırıp da
2: Sallah
1: muşlanı
2: bulurdu.
1: ya dep bunda. Adılcan tünügümü kavap yiyen, aldığım günüm kavap yiyen, yeni
2: Biz
1: kavap
2: kimde
1: yiyse. Dep
2: kavap
1: öyle dedi.
2: ye ve Adilcan kavap yiyiz sizin Coca-Cola ketken kızı koptu likin
1: Ne
2: he?
1: oldu kanka? Ne oldu? Ne oldu?
2: Şunu ola ama düğün bu bayramda yokur süratlik taş yolla haklık cümü Rızvangül Hanım he? Haklık. Hak alıdı cümü.
1: Ya kokakçı ayrılık var küçük bala. Diyan hocayı da koktu etti beni. Yeni bir ayrılık
2: Vay
1: var. Ayrılık bu. Diyan
2: emanullah.
1: hocası var. Kanda
2: Yok
1: mağazı
2: ha
1: geçsiniz.
2: ekşi durup.
1: Yeni kızın karakı. Kutlan bir sürdük ya karakı yeni kızdan. Ay beşi daha tinç bana diken.
2: Ha.
1: Azırak mayını bekerek veremdi o işkılıp acında kısılam. Yeni kızga kaya baktan. Kaldık ya. Oy be kok kedik edem ey. Bu mu hıyal sürüp menü atka baktığınızda piyade yolda
2: Siz
1: yeni
2: mi?
1: kızdan bir moto açta ütkese.
2: Ah hıyallarınız bir sel korkunuştuk mu ya? Şu an üçüncü yolla kork ettiniz mi?
1: Ya hıyalım korkunuştuk emesti. Başkalar
2: Hıyallarını.
1: bilip kas bombaydı ha hıyalarını
2: Şu
1: sürüp.
2: sap hıyallarını sürüyor şu an mı? Ma o altıncı kilim üçlük tamığın eve atıp da bir mi üçü miyi bilen
1: O
2: tızı
1: yakışken
2: baptı.
1: o mu
2: Bu
1: bu
2: üçlük
1: eden bilmiyordu.
2: tamığım deydi ya bu da.
1: Ya sizin için
2: Miyici
1: layık.
2: hazır digen şunun da pişip digen bazı aladım. Şuna vakti yivilin la cuma şu her pesilde pişkan miyi bilen. O şu pesilde üzülü yivağın la bek yakşı.
1: Şöyle mi?
2: He.
1: Yaxşıdır, yaxşıdır. Bu mivildirimiz yaxşı gəcəm ha.
2: Hala özgüç
1: Ma nim
2: miyim
1: ma
2: lan?
1: o?
2: Onu neyim de
1: Mudur mudur
2: ettim?
1: mudur mudur kırpıdak.
2: Bilettim ben cümle nasıl unut kaldım.
1: Kırpıdak bir mivi var ki nim
2: Ama
1: o?
2: belki peyze miyve hem de.
1: Şerali uçurunuz. Ben kim o? Kim o kim o kim o kim o?
2: Oy.
1: Yeni kayıt ha.
2: Ne?
3: Şerali Ravan Eskiler.
2: Eskiler de
1: Eskiler.
2: koyduk ettiğe.
1: Oy Şireli'nin gibi kızı mı eski dep mi?
2: Şirali'nin kızı ya. Elka bırsak bek amıraklığı kelsi elka eski dep koyduk. Tavuyen dep koyumuz go. Şirali adet bizge aşında deydi go. Şuna.
1: Ergin bu. Benim kızımın ismi Nazlı dedi.
2: He.
1: Dadam daim şu Nazlı diye dep olmayı. Laz diye dep tolap kızını beni bekçiyle git parda. Kanda kısam öğütemem
2: He.
1: dadamga. Kızımın Laz diye
2: Evet.
1: dedi.
2: Nazile isimlikler Nezriye deyip ki aşına çoğunla aşına
1: Ata
2: tolu oldu. Onun
1: dedi.
2: üstü hazır kaballarının isimleri mi şunu da ilgi özgücü boğandı ki aşınak.
1: Nazlı'nı Laz cil dep dolaydı kızım ne dedi o?
2: Ne? Aşına tolu
1: Hey.
2: etti ya.
1: O kızınız kaç cil ola ha? Ve cil oldu kız valla.
2: Vallahi
1: Valla
2: ben
1: çoğun da oldu.
2: cil
1: Ya
2: yok.
1: kudak emez! Kudak emez! Dep bunda cil oldu kızın işi var.
2: Ondan sonra hata çakır oldu aşına ben çıkı
1: Şu.
2: çoğunla da.
1: Eyvah maşını bağlaydı
2: He,
1: kıy.
2: şuna
1: Bu.
2: kıldık. Siz mi maşın?
1: Dondalyan taraflarda yollar avanken he. Anıma programımız alaydı kolgan talep ka urlak anlaştı amış. Koten şehri karka şöyle 55 inli moru jalaşkan bereket açlık mayzavutu var. Sel turup bereket açlık mayzavutlarının ki mükafatını vermeyiz, onun mükafatını. Ürüm şehri Çinkova Cenab-ı Yüluk jalaşkan şahsat iğiz başlığa mıla duruyoruz ba. Trink ve tırt tığlarını mazal sağan tırt kalıqara soğut çek şerkit ba.
2: Şunda kaya. Андан

0: 2020 yili 5-nji aýynyň 2 çasen maşyn dehşet pakiz. Yıllık tek şürt işledim mi degen birden de ütüp buldu. Acayip pakız bir maşına.
1: Birden de ütüp buldu deyişler kızak koy.
0: Yıllık tek şürt işledim birden de ütüp buldu deydi. Şunun da pakız maşını bulup. Muşu maşını bir bağlap bese deydi. Cuma Tursun Can Ustam evet koyduk. Ertürgül, Kızılgül, Ertürgül kavapkansı edip Adilcan. Hoten Ertürgül kavapkansı biz tolu var mıyız? Rasta bek okşaydı o kavap göğüş kirdi.
1: Kızıl Ertürgül cuma o.
0: Bek okşaydı o adep sulpiye. Kızıl Ertürgül'e. Adılca bay neyim dedi? Kızılgül, Ertürgül dedi.
1: Ertürgül kızıl dedi ama bir nim dedi aşkım.
0: İlk yürünle bir yuvası görüşüne akıcan yen aşına deydi Adılcan.
1: Kançıgı akıl oldu. Üçtü beş kim ha o? Hallende alını kançıgı akıl oldu. 2016 üçtü beş hallende bağma.
0: Evet koyuyla dursun.
1: Evet koyuyla. 2016 yılı üçtü beş hallende. 2016'ın bam ya. 2016'ın yok da mekan de baksın. 3'te 5'lik halen daha anmak çıkıyor.
0: Yanma ya doğru.
1: Hadi 2023'nin ki Yeniş Bey'den birisi var ki. Yeniş Bey. Yeniş Bey. Kaç pulga satkılı buludu o dedi. Bunu yollap koyduk. Anda Maya Demir maçına var ki. 2015'ninki Golov dedi. Golov kançı geraydı o dedi.
0: Bunu mu evet koyaylı.
1: 2015'ninki Golfu. Bu kançı bir etrafı buldu. Anla bakalı.
2: Eğer 3-5 sinalıma da patır. 2016'ın 3-5'li. 95 mi etrafı daha buldu.
1: Bu ama 2016 kalende.
2: 2016'ninki 3-5 kalende bizde yok. 2-0'lı kalender var, 2-0'lı kalender var, zavutçı, bütünle zavutçı. Maşinli avuta bir falan var, 84 mikro belken buldu.
1: 84 mikro bir koyayım diye bir ütüm diyeceğim
2: ama. Evet, 3-5 sinalıma da patır, şimdi 16'ın 3-5'li, 95 mi atrapı daha oldu.
1: 95 mi atrapı daha?
2: 21'deki giriş hakemlikte maşinin pazarlığa toplattı, 20-25 mikro atrapı. 21'deki giriş hakemlikte maşinin pazarlığa toplattı, 20-25 mikro atrapı.
1: Oy, bu uçurdu kalayım kalakadı.
2: 2013'deki dağın yolu tuttu, maşinin pazarlığa toplattı, 20-25 mikro atrapı. 2020'deki giriş boyu tuttu, 25-30 mikro atrapı.
1: Tazım bir, he.
2: 2015'deki yolu mesko yeri tuttu, 30-35 mikro atrapı. 2023'deki yeniş peyzette top mayla top kalsa 125'den 130'dan atırabıdır. Mayla top kalsa 100'den 105 bin katırabıdır.
1: Maklı.
2: Eğer 3-5 sinalıma da kalsa 2016'dan 3-5'liye 95 bin atırabıdır oldu. 2017'den 2-5 top kalsa 35'den 40 atırabıdır. 2023'deki siyari Allah'ın yeri yedette maçından bazabası 135'den 140 bin atırabıdır. 2023'deki yeniş peyzette top mayla top kalsa 125'den 130'dan atırabıdır. 2015'in golü
1: mesko yeri edipte 30'dan 35'in katı. Yani bu
0: kadar anlıyor kendimiz şikayeti mi alsak mı? Hı hı. Anne oy bu neyin maşına bu? Yusufcan.
1: Tüzük yazına kayta Yusuf.
0: Yusufcan bomba yaptı bu cümü. 2016'dan 2018 koyan kanunluk gazma 65'lik. Ne şu bulu kalalı hepsi. Neyin maşını bu? Değil mi hepsiz bu neyin maşının işgeliğin değil mi hepsiz bu? Aldıraşlı bir yüzü yutup sizde, şu maşının işçiliği köyünüz diye yutup lan. Kayıt bir tolukla, evet ha Yusufcan. Onu bağlı kılıp olmayı demdi bu maşını. Bayısı maşını deymişsiniz. Polo. Kolkot.
1: Polo, doğru.
0: Şikimen 12'nin.
1: Polo.
0: Daydı Aykut. Müşün bir bağlı pese deydi otursun Can Usta'm, he?
1: Evet, koyduk buna.
0: Şikimen 14'ninki. Ne vinakken o ama Yusufcan'ınki evet gene. Ana. Kaydı.
1: Konu nuskuluk kemri dedi o. Konu nuskudaki kemri ki başkımı 14'nin ki hala kasırtki şekli ya burun konu nuskusu şeydi Kırganda. Şunu bir bağlı peygam bu sağa dedi. Kemri dedim bir sağken.
0: Evet evet tıkam işte bir üç yaptım o bunu evet evet tutursun Can Usta'm bir bağlı peygamız.
1: Mao.
0: Şinfu'nun bir maşinası peki.
1: Wulin Hongguan ki ya.
0: Ha yedi kişilik deydi cüm.
1: Wulin Hongguan maşinden bir sağken.
0: Şunu bir bağlı peygamız deydi bunu mu evet koyaylim ona he. Ha. Kaçkan şehrindeki Darşızlı'dan Nencen Sıyıkçı yolla şunda ravan koşuyorsun işte dedi Abdurrahimcan. Yolluk çoruları mı kendi olmuşsun dostlarcı mı? Yolluk çoruları da mı belgeç? Abdum obullanı mı? Bahalı kaç? Mansak. Dursun Can Usta maşını yıkıvalam dönüydü Aykut. Yıkıvalıdı. Ne var demdi kilişip kalsan la.
1: Telefon kılın, telefon kılın.
0: Telefon kılıp almıştırıp evet, şey, maşınla yarap kalsa şimdi evasınız mı buludu?
1: 138-449
0: 0142
1: 0142 hmm. Evet etkin.
0: İşkimi o yattının tokmay arlaş halinde maşını var mı? Neçbullah etrafı da çıktı dedi. Şinfu. Bunu mu evet koyduk ha? Bir bağlı besin.
1: O yattı arlaş mende gidip çıktı mı? Bağ o yattının ki.
0: İşkimi o yattın tokmay arlaş dedi. İşkimi o yattı.
1: No, tokmay arlaş halinde şu vakit. Hani bir evet bakaydı. Batur.
2: Şumar ya sesiyle yol çevre ama
1: ki. Yaşı.
2: Hani vallahi ne kendi olsun bulakma kendi gibi alakalı bulmaz mı? İşlere kaçağı maaşın kalkıda sıkınıp çöpüze boyuyor. Sanki çankırma yoluna boyuyor koktu var bir kere işlere çıkıyor. Şöyle kapta kapta kilandı ne kıldı. Biz burada yapıp kos gelmişim.
1: Benim kısımmam daha şenirim şeyim adı
0: buldu. Bismillah. İnkas kılaylı.

0: Yine ma 2019'dan bir maşası var ki 2019'dan ki Vetra dedi 2019 Vetra ba ba ama
1: Şinfu ma yıl san hata yıl kaldı mı kayar hata yap kaldı ma 2017'den tokma arlaş kalan da deyip yüz bevet bitken siz 2017 şu o maşını yok ki ma 2000 Kanda aldız bir yerler kemen atıdı cümle ma yıl sanı bir karıydın ha Şinfu Hata yap kaldı mı kanda yap kaldı Yusufcan'dan 2016'nın ki Livina den birisi var. Livin'den birisi var. Müşün bir evet koysanla bağla pes edip. Buldu Tursuncan Usta'm evet koyaylı.
0: Ağo Karolla 2023'nın ki Paks Karolla dedi. Arlaş Mendergilik geldi mi? Arlaş Mendergilik Karolla gene var. Yez işte onu tıkap gidiyor. Arlaş Mendergilik Karolla dedi. 23'nın Karolla gen. 2018'nın ki Honda City. Automatik hot. 140 mağını mağın, neç pulga asan buludu dedi.
1: Bunu maldı dikilen bağlap o sandın evet gül buluğun bu kaldı.
0: Onda olsun be.
1: Bağlap o sunucuma.
0: Bağlap o sunucuma. Azıraq ilan bağını yüteyim de.
2: Xeyka işimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni maksulatı bazarı selindi. Putunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazliydin keltürülgen kualana koşulgan. Xeyka işimliginin içsiniz. 6 saat kiçe royumuz urgup durudu.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzeki 6 metre 30 santimetre. Şikavet kübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvansanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kiçi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 Jigirme 5 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Tamak etkende Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydalıq tərkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləp çıxagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setilidu.
5: Davay usta, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
6: Xemerini bərkət undu yuğurup yaxtıq da.
5: Bərkət olur mu?
6: Ha?
5: Məmu bay bərkət unu işiltip pişirgan pişiriklan ağan tem, neninizdim malay?
6: Davay xana, pişiruk dukallarınızda bərkət unun işiltip Ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sütümüzü östürüm.
7: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tianyi aql ekranı kespini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
1: Dada, pesin soğukluk çaydın azırak çaycu.
8: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikin he.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
8: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi, yanılı soğukluk çay o.
8: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Optomobil aydıganda Xeyka işçim, rojunuzni urgutun. Braziliyadan keltirilgan guvalana qoşulgan. Xeyka işçimligini içsiniz, 6 saat kiçe rojunuz urgup durudu. Xeyka işçimligi, işçimligi.
0: Anlavatkınınla 174 Katnas Sanat Radyosu'nun
1: Benim Optimobil'in programısı
0: Programımızda Xotan Şehri Karkaşoğlu 55'in numarı Cereşkan Bereket Açlık Mayzavati Alayi Talep Kıgan
1: Şunda Kıgan, onun başka Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yolu Cereşkan Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası mı Alayi de Talep Kıgan
0: Tırık ve Tırt Tığlarını Bazağı Sağan Tırt Xalık Arası Oğlu Çekti Şirketi Programımızda Alayi Talep Kıgan
1: Şunda Kıgan, ama uçurlağı Karsak 97'den yerlik birinci kol İşkiçak tahtıdığan Yönben, Yönçi Atarısını
0: bağla.
1: Atarısını bağla bir anladım. Oğlumcan.

0: Murni avat beraylik. Oldi bilan bir bahalasin bu mashinani, ha?
1: 138-499-01-42.
0: O çoğunluğa açtık ya kıldı o bunda karap açtık. Bir takışlığa bunda kötü karabasından çakın seti öyle iş. Yelik bir ödemez bir pişkırım ısıktı bir nimilek bir bir tak koltası açtık. Bu da çoğunluğa açtık. Kolusun suyu var mı ki de başta değil mi? Dem değil mi?
1: Değdi. Kolaktı o dep otur ki.
0: Muşnum alam da dep.
1: Kılısını ütmeydi ulan.
0: Muşnum alam da o. Muşnum alam da o. Üyünü kıvağın ne dep.
1: Wow.
0: Bu aşkanlı bir kıl bu kıştamlı kıplım bu suva ap bandak bir okatıp oltamam da o dep. Mondak da edemezsin ha.
1: Hazır gıç benim perdelerim var babamdan közü sıkmaydı.
0: Muşnum perde olam da o.
1: Perde olam da bir tal gülümü yok. Sidam dep tılaydı.
0: Şimdi uya bir gül çıkırıp bandak bir lepilimlerini çıkırıp kımam da o buna.
1: Ama safarının renginden setliki dep çıkılığım bu su. Perdelerim bile safalarımda bir eş gün tülüp etkendin ki nandın.
0: Lekin ço sizden oraya set buluşu mümkün ki bu.
1: Ben yakış görmen de lekin.
0: Hayır, seni ki biz bir yunus bir kıtın tuyuksuz miyman çakırıp kıp kırken sapa şuma sert cuma o safa raz.
1: Kanda rahat safa o digen.
0: Ne ya da şundan mı? O safa da otas adam ki birlik içkir kitidik ya çike bu maydik ya o. Kopma pek teske ordun çoğu mu da kopsa.
1: Sizden iğrılık işik etkenle aşında hop kaladı. Sizden normalla otas ne omda?
0: Tursunca.
2: Şu 18. konuda CTW'de majman bazen bazen pas 25'te 30 bin kadar aldı. Şimdi 16. Zonkor 18 olan kanunluk 68 yüzü var. Livina'da da kol kutsu maçman baza basa pasa 15 bin kadar aldı. Şimdi 16. Nisan Lemio Vukkası Ekes buldu, Rükan Ekes'in körer. Eğer hep kalsa Jigvasan buldu. Şimdi 23. Karolar'da da Tokmay Vukkası 70 bin kadar aldı. Şimdi 19. Vitra'da da maçman baza basa pasa 55 bin 60 bin kadar aldı. Şimdi 24 milyon kişiler jipo 1.4 maçından pazar basıp kalsa 55 milyon kadar aldı.
0: Evet makul buldu.
1: Şimdi bu bakışını aldı yollar şunun da ravan dedi. Cümle gayet kan bu bireydi sen yaratma de be kuhun emezken sel yeni zaman çıkan de yaratma de 97'na gerlik birinci kol iki çakta tutgan.
0: O gayet
1: amaydı ne? Ne deydi?
0: O gayet kız 83. yılları ne olsa 1800 diken de olsa aldı o. 93. yılı ile mi tas çıkışamaydıgan gayet o.
1: Özü bulmuş 90'dan koç okum ha?
0: Hee. O 1800 de bosa andın. Hee. Enhe yollar yollar ravan diye uçur memteliye vatip de 62-60.
1: Şimdi ola ama oblet rişçi şoför izleydikken taksi şoförü. Büyüğün için şirketninki Kia Freedy 0 kilometrelik zeminlik taksi icarı bir yermendeydi. Ya ki keç gündüz almış beydeydiğen şoför bulsun bulundu. Taksi oranı Midon rayonu Şıhva'da kalan tepsilatını telefon bile alakalı şeyle 185-992-17-137.
0: Eslime alımcan maçlar söylüyorlar da ben bir konu nesleği pek amıraktım. Belki ilk konu nesleği kumaran susuz etken bulsa yoğun en ektim birine yüzünüz karap otasınız mı oldu cümle bu musa?
1: Aşınak, konu çıray mı çıray?
0: O dehşet. 97. yılına mı açtık ki? Oş 97, 90 yılına basma işte oğlum da.
1: Oy oğlum can 97 ama.
0: He?
1: Oy ben tekim da 1900 de bundak.
0: Tünkü başta dedi.
1: 1800 de başlaydıgan dekli iskalı mı oğlum canın geplerden çu? Ne bu pte onda.
0: Ma mın diyordum bir sıvak ya bir de 5 tiyelik.
1: Ana evet.
0: 100 malı manga ne?
1: Yürüyemdik onda oğlumuza.
0: Yürüyemiz gın bir evet koyalı.
1: Hem adam koyalık yenisini körüplük onusunu taşlaydık ama bulması gerek onun nesinden yakışık görüş umu buludu yakışı şu mu? Vay 91'nin ken o.
0: Ne 91'nin ama yaşıyor.
1: Cık periklenmeydik ken bizden.
0: Peki korsunuz be konu.
1: Boldur konur vapsızsız.
0: 72. yılında ekilen baştak konu tamam.
2: Oy uçacaksın sızma.
0: Kaçkar şarkı yolları erişkin yolun işte intihar ravan ki deydi. Fatih Gül. Makul buldu rahmet.
1: Aslında doğru dediniz ha. Şimdi olay hazırma Kaçkar şarkı yolu erişkin yolun işte intihar ravan diye uçurlarını tapşırıp aldık. Rahmet. Hazırma o Yinchuan yoldan Beijing Nanlu tarafı şarkı garip yolun işte tosuluş bakken dostlar. Anda ihtipak yoldan ma o Dongdalyan garibi koçisi Canop Şimal yolun işte ma tosuluş bakken. Daven Beylu da aptımobulla sel köpkenlikin onda bek tosulup getmepti. Sayram Köl yoldan Süneyemra yolu garip şarkı yolun işte ma yol bilektim azrak tosuluş bakken.
2: Sort Mundiyo bir de silah tuttu

0: متن جلد ماش کلی کیم کلی مبتو.
1: ورا چیل سالن یاز مبتو. توس
0: اوزم باید کلی که. شما مثال لامی رو بکاته اکیس بوده و دکان اکیس تکرار.
1: هه بایم که.
0: اگر بکاته جوابم بوده.
1: هه واقعی.
2: Makul makul. Yarab qaz yığılı mən deydi. Cümə onda olsa tursun ya ustamınki telefon nömrini yan bir qıtım dəp beləyli. Ma avtomobil setiliş şəhətdə ya ki ma ikinci qol avtomobilan bağlıdığı anlıqışlarımız bulsa əraqt alaqlaşsanlar bulu dəmdi. Program vaxtı telefon alamaydı başqa vaxtda. Alaqlaşsanlar buldu 138-49-0142 138-49-0142
1: 138-49-0142 Maşınsını bağlı da anlaşılırımız mı? Hazırdan başlatmak
2: istiyorum. Doğru. Hem de bazı telefon alamay kılışı mümkün. Bazı zaman uçurlar vakti cevap
1: kaydırıp
2: kalanmasılığı mümkün. Uçur bek çıkken çok yıldığan izleydi adım.
1: Yok, 5'insini kuşu asıl. Çünkü
2: kapılmayı yani devamlık. Yaksanlar buldu demekçe.
1: 5'insini kuşu asıl buldu.
2: He dedim bu. He.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'lni rozi bizdan bir.
2: Mana, boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz. Bu programını Fokus Sılıqlaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıqlaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
4: Akı avtomobilimini asırtay digen.
3: Fokus Sılıqlaşmayları Mulazmet Orni bara bahası muhabbak Mulazmet etraflıq Fokus Sılıqlaşmayları xalıq soğurtsı katlaştırılgan.
4: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
3: Cayla

0: vakalet çağırdı. Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğa alakı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydiken ha?
1: Şundak bu may, unlu yüp yigil bu maydı odana Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkırılgan.
0: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de.
1: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
2: Yollarınızda bizemrak.

0: Qadirlik radio anlaucular, sapranlardaki sırdaş emrayanlar, sizlerge yol başlaucu dostonlar, yollarınızda biz emra programımız başlandı. Yaxtırıp anlaysizler. Yaxşı keyfiyat her vaqt sizlerge emrah bolsun, yeni uçur qızqarlıq paranlarımız bilen yollarınlarga emrah bolmuz. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Karşamınız Yaşar Yalqın. Sevimlik radio anlaucular çüştüğünle xayirlik bolsun. Xoşaylıq ilkide bir xatar öyge qaytqaysla. Jüşkün keyfiyat, yıqımlıq naxşı küylürümüz anlaucularının qızqarlıq paranları, ahmetlik paranları, yol uçurları bilen tarğan mehir, muhabbet ve könüllük keyfiyatını muşu demlerde yizqi qaysla edip oylayımız. Qınımda xosa programımızı merhamet sevimlik anlaucularısla riyasetçi dostunla Kunduz Aytur dedin. Sizlerge Sevinçli salam.
0: Kunduz Aytur dedin.

0: Şunda qılıb dostlar, programımızı başlap aldıq. Dostlarımızdan programımızğa qızğın qatnışıp, qatnaş haqqıdakı yeng uçurlardan xəbərdar buluş bilan birge biz bilan ortaqlaşidigan temalar bolsa, bizge yollaşıñlarni qarşı alamız.
1: Şunaq.
0: Yana mushu avtomobil prawa başqarış kasplariga ait soraydigan sualıñlar bolsa, yol uçuri, may uçuri, gaz uçuri, her qanday uçurlar bolsa, bizning Weixing spomiz XC1074FM-ge yollap qoyıñlar.
1: Şunaq dostlar, programımızni başlap alamız. Uçurlarni ünümlük paydalanıp be. Biz kızgın katnasanlar da oylaymız. Şinjan 1074 sizler üçün mülazimette. Esenler de bizim Şinjan 1074.

0: Yaxşımsa, riyasetçiler.
1: Yaxşım
2: Yaxşı mı?
1: siz?
0: Ben küçük günü aldığım bir maşinada vakit taktığım
1: Ha.
0: hazır yeni taktaya çıktı.
1: Hı.
0: LinkedIn kanda bir taraf bulmuşum diye. Kaşırsam biliyorum da ya
1: Hem
0: ki
1: bir varak kağız, o ne?
0: kazakta saklıyorum ben.
2: Tanışıp
0: Şoför
2: etmeyi,
0: sorayım
2: ramka
0: ben.
2: gelip uyuyorsunuz, isip koysanız mı buludu ha?
1: Hatır kıpı.
2: Hatır kıpı isip koysanız mı buludu ha? Ya bu
1: Hem de
2: mısın?
1: katlap maşının bir yerine taşlap koysunuz. Hem de o işin bulmaydı. Hem taşlasanız mı buldu? Gereksiz buldu. Çünkü siz avu numara taktısını astınız. Hem de avu çünkü vakit kalmaz mı? 15 gündükün o bir kağı kütüdü.
2: Doğru. Ya bu mısın? Ballarınız gaylık matematik sual işleydiğin kağızı. Çornuvay kağız kıvarsanız mı buldu ha?
1: Şaksın bulu. İşkılıp tamak yiyken ağzımızın sürtmesek de bulduk o yaşara.
2: Ondan da kıp jümen anı üstüde.
1: Ya bu dostumuz nakmay mı? Özümüz gıda
2: Ya
1: attınız.
2: özümüz ne ya? Biz onu nakmayımız.
1: Silegim ağaç kile, özünün koskunu öz bir kıp aran kilemdi. Aran kildi. Özünün
2: Aran kildi.
1: koskunu öz bir kıp aran kildi.
2: Emini yebes ne mekildi bizge. Minin akşam digen dostumuz, men yolu uçur bəmeyi. Ademlerin uçurunu bəyirəy. Müş kum yiyse de ademler bekçik. Bir-birinlağa karab mağazla. Bir-birinlağa bilen sürükülüşüp ketmeyi, vakırışıp ketmeyi, uğruşmay. Mağazla, yaxşı sayı atkılanla derim.
1: Kum yesi de bu kum emes yop yeşillik ko bu
2: Kum
1: Altay.
2: kenti, hımu.
1: Ha şu.
2: Hımu,
1: Hımuk ya şu
2: oa.
1: Altay'ın bir yerdek de tutsam adavatsız mına.
2: Oy, yaman
1: Bilme
2: çıralı.
1: değil mi Altay'lağı bağa mına,
2: Vay.
1: kulcuğu bağı mıgam bile.
2: Altay'ı bir işin uzun bu.
1: Ha tünöygün kulcuğu
2: Natayınca.
1: bağı mıtta pek için lağır ketkenti.
2: Altay'ı bir pakka mı zahdi?
1: Bağan? Altay'ı bağan.
2: Altay'ı bir pakka mı
1: Altay'ı olsun
2: sonsuz?
1: berip sizden.
2: Hele berip siz.
1: Meş kulcudun başka mış? Bütün yayı berip değil mi? Kuça,
2: Kulcunin
1: Aksu,
2: bağı.
1: Hot. Ben Kaşkat, Turpan, Pitcan, Altay, Korla, yana neler var? Şimdi şu 16 yanın hem yeri verip değil
2: mi? Olcu sizin bir nesli
1: kalan
2: mı o
1: ya?
2: ya?
1: Bağımıgan bir yerim bakı. Çöçek bir bakmak lazım.
2: Olculuk olan çöçek siz gibi bir konuğunuz Gazarbay'a ya bağımı ya?
1: Teklik kımıdı.
2: Teklik kımıdı da uzun basınız buldum.
1: Ya Kulcuğa bağan, uzun yıllar burun bağan.
2: Uzak olup
1: Kulcuğa
2: getti de.
1: Berip bakkan, pekat bağımıgan, pekat berip bakmağa yerim çöçekke.
2: Çöçek. Bir beren uya mı yakşı?
1: Yakşı ya. Bir çıraylık deydi. Abdikerim.
3: Yol kemiyorum sen gün sumari dostu yolları bayızlıyor. Sen de aşırı herbi yolları yolları aman.
1: Roşengül ket demez mi o anlamı demiş şu çırınızı kadar kalamız hem de.
2: Şuna ola alımcan Kaşkar ce paranda oltır.
1: Otladınız lan mı? Kaşkar ce paranda. Abaycu. Alın benim gibi ol demez mi? Şunu kaçkaç paran tuttadınız lan deydi.
2: İşte bu kaldı.
1: Yeken. Sizin mi doğuk? Özümüzün davetimiz.
2: Yeken bağın mı deydi Nail sizin?
1: Bağın bağın. Yeken
2: bağın.
1: Yeken bağın.
2: Yeken bir bilik kap, kapta yiyem mi?
1: Yok. Kapta yemeyem.
2: Başka?
1: Yok.
2: Siz ne mi gün barasız? Sayıhat orulur kadeyim hemen. Aşı şehrine.
1: Tüm bağın yerlerim de pireyim o. Oksam öğren kol söyledim. Üçüncü kölek badın mı de. Hey anlıkçılar neymiş kaçlı hazır? Nemiş qatsladın la?
2: Tamak eti vatı da.
1: Ha, nemiş qatsla, nemiş qığın la ba, nemiş qınmaq çi, dapi qın la çö? Sizler desen la, bizim nemiş qıldığımızın dap berimiz. Manda eğir biz qotturup asan la, ma kayfiyatın la, ma qızgılıqın la, hiç nim yok ay yaşara.
2: Doğru.
1: Bugün şunda molusu kəginimne yaşar köde.
2: Ha.
1: Mukapatla degen ne? Bugün biz toşaq berütimiz dap vəd qıp kəsək bu uçurunla yaman ilman qo.
2: Maş kül.
1: Ilgi erik etken Bingur'daki hiç kaysanlı yok.
2: Avaz soğan ki erik ettim ki deymen
1: bu. Şu, bizim yerime için de yakışı utladık mı?
2: Maş kükün kufanı aşk için adlıcak hem eketken bugün iyi aldık.
1: Aa.
2: Bana gel bak yere.
1: Onda olsa aksuğu verip kahmanız yemeyken bozsunuz ki egin az izap emezdim. Aksuğu bağımız ama benim en ustu birden bir en ustu tamıkım kahmanız. İyi tıkan çöz. Şenoz ma Aksığı bağımız ama şunu da peyiz et etme.
2: Örümçük eke bunu zaydamdan kavman sıyım sana örümçük eke
1: gelip. Kesiye çıksam aşta duka açayım ki aşka açayım ki deyim.
2: Aşta kısınız buldum mehsus kavman sıyı
1: çıkırdı. Çiçik ben şerdek tüyüp de taşı bir neyi. Bir ne bir koydulu sasam he.
2: 50 günlü yöydü ben de.
1: Hılşın güllükten aldı yol. Dostlarımız dikkat kılaylı. Kalayım ka abdumu bul tohtatmaylı. Şu etraplarda hazır maşını tohtasak pek aparatta tutu. Eskertiş verip de.
2: Alımcandaydı hazır. Adılcan bugün mü kavap yigil kaçtı mı nime?
1: Kaçtı ya kaçtı.
2: Künlü kavap ye verip kokak kep ketmişsin hem de Adılcan.
1: Şu şunu da en seravatımız.
2: Ha şu.
1: Şu ama kimişkimiz, yaşarışkimiz iğir al soru edigen bulduk.
2: He. İğir alını bizden sorusu oldu. İşte iyi mi dinle adep.
1: Oğul şu.
2: Adılcan kamdan sorap o alını. Bop da

0: Bilgim.
1: Şoklu çöp.
0: Nime o da afkam?
1: Şoklu çöp ne bilmem de. Aşın amırakman ses.
0: Yakşı şoklu bilen itilgan. Her kandakmış pemdürülü kılıngan. Her kandak tamak. Maksulat. Hemen eski amırak. Yakşı da. Şunun ulan pinşi olmayma dağa kendim tolu kılınıp şun ulan kan lazım bulsa. Ben oturgu çıkıp kan bir eleyim.
1: Şunun işki mağazınız kip kızıl tırsız kendi her vakit.
0: Şoklun çıkıp geçkedim. Ayka.
2: Senin mi oldu meçhugo?
1: Машинада
0: ултуруш вактым бек узун. Аттегенде аңсам кеш кайрылык кеш үрүмчи деген вакыткыча аңлайман. Онун деген үй кирип кетимен. Хаммасын ухултуп деп Абдулла жапатат.
1: Неме деген тирешчан? Абуду дейди, халык киноханасынан алып келер раван экен дейди, а?
0: Катекче.
3: Катекче. Яксыма.
1: Мен
0: Элкут дейди.
1: Элкутма?
0: Kimligin bildiniz mi?
1: Yok.
0: Geçerdi de deydi. Çukun bir tukkunuzun ya dozu yaralarınızın balısı. Elkut siz ne yaşatadınız bilmeydi ki. Ben Elkut ne tunumudum deydi. Lekin ben tunudum Elkut. Elkut yakşı mı? Ben ayapınız yakşı mı?
1: O tunuyma Elkut
0: gen. Buldu, buldu tunumudum.
1: Elkut gen aaa.
0: Şıklaydı hazır. Geçerdi de tunumudu.
1: Dadısının balısı şu Elkut deme tunuyma hemen.
0: Çavlan.
2: Yolcularımız Seyyem Canıbı Şimal yollarımız Peşkerli Kızıl Çırak olan Beş Merhaba Kızıl Çırak'ın başıcı Kagayel Ravanki
0: Bu olur Ahmet
1: Nur
4: Karizyatı Kıtrasetçine Yapsın Sıra Yolkar Bire Neydi o Canıbı yollarımız Koşuyor Mr. Ravanki
0: Ay hanım şu kulçara yüktük Ben dur çırayla dedin Zemin en aile İlgin işkendek mağazam kızılı hepmiş nak Abdurrahman Gangnemiş oldu Bekken kavup kaldım Sayuli işveren körüktün halı külü körkü geçiravan.
1: Bizgi yollayma da mabır ağınsı yollap yaptı bunu.
0: Ha? Ha bizgi yollayımız da başka birisi yollap koyuptu. Nemiş kılavattattık. Yolup çür veripti Sayuli işveren körüktün halı külü körkü geçiravan. Bunu ki nemiş kılattık. Öyünü biz bir kıvatkan jigrimtal çene kışını kam hesaplap koyuptuk ya. Altıncı kavetki kaçan iç kavimi dep, radyo anlığa bişimde kaçlap tutum dep de.
1: Uçurgu karap koyusul işkinla dep.
0: Uçurgu kaylap koyusul işkinla
1: dep. Öz ölen dep, adosturgu, ados gül gitip de deki.
0: Yakışıp da işim olmaydı. Radyo anla bab peyzi dep, bunda da koyusuz Abdurrahman gan.
1: Çeni kışını götür bulanmayım. Çatak kendi ama ağınemli dep dedi ya sizin hazır he.
0: Altıncı kavet, rasa ikiz kavet olsmuşsa tesiyeleri var. Kaplan.
5: Ömrümde Yaşar Palvan mafi, hocamdan ne yapar canlıktır keçiyorlar ben kine.
0: Sizin Yaşar Palvan da pek dedi. Yalkın kam kapamam da.
1: Ha baptı dedin.
0: Meyli mi?
1: Meyli. Mihri buluğu deydi, şoklu çöpünü bilmişsiniz mi? Bilmem de durun. Hey Yaşar, akıvetini yığıştırıp bulanmayısınız bir kadın.
0: Resmi.
1: İlim o, koymayı vakasını üç kısımı böldüye kunduza yedim. Ama şoklu çöpünü bilmeymezsem o, bir şimdi ketmeydi de bu.
0: Şu. Nur Ali.
6: Ulan, barman yaptıysa, kaçarın yalıkları. Yangan saati yazık gönlü ağaçın istiravan.
0: Dolu rahmet. Çavulan.
2: Kunduz'a bizim meralı pembireyim ha. Ezan bu kestiğime şu sivet atırtırayım ha. Pembireyim ha. Karşı sivet ve üç sivet.
0: Meyle. Meyle.
1: Nail oyginem şoklu çıray bop ketkirdek size. Ha ha ha ha.
0: Özünü köylü hoş itip bunu. Meyle. Hoşlu bulduğun işinle bos meyle cümüm. Kandarak es okşaydı dedi. Okştup es okşaydı cümü.
1: Doğru.
0: Şokul cöpünün kandarak es okşaydı. Çokum okştup es okşaydı. Bumsu okşamaydı.
1: Şuna olan... Rozgari. Anla bakayla.
7: 1774 Kaşkari yolu şire. Şimdi Atırhan'ını aldı ben. Lencensi geldi. Yolla koşsun ya araba. Fıtıran hesap kalmakanda.
0: Хуан Хуан Шанди найт равандайды. Шакыржамыш нәләр жүрдик эмиш бала. Ош мен берип бакмаган бир юл экен бу.
1: Тогра.
0: Хм.
1: Ха, мава катекче.
3: Кичә ата. Дада. okulda

0: Ramadan grow?
1: We are not bad, I'm the Alcoochon, she's good. You'll sure be a Kayat kit purses, Dana. Yes, Lina, you'll Ramamike. Hush, Katech and Ochre. Hi, Ozer Bimkulukma.
2: Ozer Ondo Abdurrahman Jan.
3: Kunduzay kanda avalını yaşma. Sizin mektepten aldığa taksiyi valla bir kağıt okuyen.
1: Benim mektebim.
3: Ben okuyuş valla okuyuşturur.
1: He.
3: Atağları taklap oturttu. Taksiyi yok.
1: Şincan'da şunu aldın demsiz Abdurrahman'ka. Şincan'da şunu aldım o ya 20. başlangıç mektepten aldım o kayandaysız. Onun din kiyin yani uçurlağa karapak aile dostlar. Uçurlağa karapaksak. Sisi molunun aldı Bekravan deydi. Tur taksi Rozcan'ın uçuruyor. Aksu'da hem yolla tosak deydi. Zahir diye anlıkçımız. Yani uçurladın. Cevlan.
4: Merhaba, kuzu çarşı başıcı kaga yerler
1: ama ki. Buldu, köpün köp rahmet.

0: Nasıl bize kısırdı valla. Göz kızını göz oğluma. Vay vay vay. Vay.
1: Öyle bir şey
2: yapan Cibok kırama dosta Cibok'a Cibok'a.
0: Ben gözünü ocuma bas. Nasıl bize kırama.
3: Vay. Oo ma göz kırdı herhalde. Cın göz kırdı ki.
0: Emma valla. Ma baskılağımını göz onla ha. Ma kürü atı da. Radyo aldırdı dostlar. Aldığımda bir baskılağımın var dostlar.
3: Cibok kırsanla kırsanla görsle ha.
0: Ma çukurda ilip. Yüzüm laptop kötüp bağı ay çamgurun suyu çamgurdan ağzınla ısıtıp sınıp kendin bir tal çamgurunu ağzınla ısıtıp çayını sanma o lezzet kendinden ürküdüm birini kısıya etkiler kendine yani kavaptan aşı milik milik yerde aşı lehmenin kendini bir ağzınla ısıtıp çayını sanma o lezzet bana bir şey de koptan kızlatır güldü hem bir lezzet bir şey deken de tamamlanan
3: buldu.
4: Alaydı tamaklarının birisi bulan kunak umisi meyli çoğunlağı olsun üçüncülük kesiydi ballağa bize kuruklar var Allah sonra da kesiydi böyle ananikin bunun uzunluk terkisler üçüncülük mol anı kunaklar var yeşil şey var ananikin bunlar özürlükü paklanınki müşü şuur kısığa müşünlü sana şeydi de bana karaydıgan mısandı vay vay kava vay ye bir içimiz bir huzur edemiz bir
5: bir kuş kuş görmüşsün.
4: Bunu bir şey mi? Söyürün lan.
5: Vay vay vay vay. Haa benim alakasını
4: ha. Hocan içim kuş geçsin. Ben kuş atayım.
2: Yanla açtın la ha. Cık yanla. Obdan yanla. Yakşı yanla ha ha. Yakşı yanla ama üç gün içinde yakşı tabak yavad istedigen bile.
0: Tordaki dostlar, radyo aldırdaki dostlar. Emmanlarını tuğlayımız. Sizden şapkınız ben tıkarlı kaptık o. Zümret. Çık olsam da dostlarımız ya radyo aldırık şopuruz.
2: Adılcan.
0: Hoş.
2: Müşü dostlarımız hem de adresini bildiğin dostlarımız bildi hem bilmeydiğin dostlarımız kaç oranını bir depesen de onu dekin. Şu köyünle tatılgan dostumuz beri kız alınıp kese.
0: Hazır demek istedim aşını.
2: Dene.
0: Hazır şu taksi içi dostlarımız, şopur dostlarımız, emmanlarını müşeki teklif ettik. Bağvaran güzel salkın huzurunu sürüp şamallı kız alınıp gitti sana. Yen en yulu bu şu saksı mektep var mı burunki? Saksı mektepten üstüge mini versek o yetiştik şu çiğkuğu egilere yapar kızı çırak. Yen ben gengi az kakandı. Aşağıda toktapla yolun karşı tarafı bakarsan sol tarafı bakarsanla yol buydu dervazda hotten kızlettir gül kavapları edip bak. Aşağıda kilitle yan tarafı tinçerçan var kıynalmayızla işçide mi tinçerçan var kıynalmayızla. Bağvaranın arası oturup.
2: Saltayın ha?
0: Sizler tavsiye kıldık. Çukum kilanla. Övüdükilerini hep kilanla. Dostlarını hep kilanla. Ballarınlarını hep kilanla. Oyunusun. Huzurlansın. Nazım metin yiyorsun. Yazının huzurunu sürsün.
2: 174 anlap geldiydi siz paliyatları bağımke. Etibarları bağımke.
4: Hazır bana şu programı anlatışımızı anlap gelgen. Şu birinci bitip gelgen bir radyo anlatışımız. Bir mükafat koyun bir eyli ya. Kilolamış biz bağda şu anlığısınız keslamış başlap koysa radyo stansıdikiler ise. Mesel başlasın mesel mükafat. Birli kızalınımız mükafat var.
0: Taklandık.
2: Oldu oldu. Rahmet ya.
0: Kadı doğap kaymak. Süzümlük kadı doğap ne şey. Mesel oturunuz. Balı kilolama saklayınız lene.
2: Oldu.
3: Oldu Adılcaka. İgen tabi kalırsanız çık olsun ya.
0: Bağrıyat etken kapın bağlı.
2: Yaxşı yanla, yaxşı işçinla cümle Adılcan. Zükre aşkınla obdan.
0: Bağlı.
3: Adaba okupak aşkınla.
2: Baldım da yigin işkendek durun ha yaşarsın.
3: Adap koyumuz mu oncilik yapmayın.
2: İş kılıp yaxşı yedi ya üç gün obdan ha. Yaxşı.
3: Yaxşı bu atıdı.
2: Yaxşı bu atıdı. Hem de mayakı üç gün biz çıkıp yiyemiz.
3: Abi yiyemiz. Hika açam dok.
2: İşçile işçile.
6: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
7: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğun basarağı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikikavet kübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kçı bolgan

5-nji awlat öýüniň paýdalanyş nisbeti köp bolganda 220% ýetdi. Okşaş köremdeki öýge seleşdirganda mehmanxana güllükke tehmi çoň, ýatak öýi tehmi köp. Täfsilatyny 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐

石地区走一走，香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城占鳌头，邺城的石榴大有名，颗粒饱满香味浓。

0: Şunu olan devamlı kuşurlağa karsak, şu Adil cekem kavap kamra kuan ikin şu ek evet attıkım da. Adil ne uçur ya?
1: Fırız yetti de tört ker yata çıkılırım.
0: Yakşı mı halka?
1: Peskada avarda kuçok, Nivra'nın emnisi sarıkılları çıkıştı. Açıdak be, oynar kitinle. Ama bize tırı diyordun lazım olsun.
0: Bol da dağımlık yoktur bağlan.
2: Kaysa aşkanı kadar Ürümçi, Ürümçi'deki meşu Şıçı Hulu bağı Sağçı Mektep'ten ötken de meşu Arhman'a çıktıdığan bir yol bağı. Şu şeyde lan naiti tapmak asan, yeni bin güven gibi bağımıgan bir oran hemde. Şıçı Hulu tarafta Xotan Atırgül Kavapkansı dedi o cümü. Aşağı basanla hazır Nakhmaydan Cibu Kıvatı da Cibu'lanı anlayıp, yamsa radyonu anlayıp kegen dosturumuzga, mişede tan kızalınımız hem mukapatlarımız ba, köngül soğumuz ba dedi o. Berinla dostla, berip, riyasatçilerle görüşüp kegeş, Cibu'lağı katlaşkaş, basanla tekim köngülük bulunuz dedi. Ama başka yerde tamak insanla mı yeğizlemez mi?
0: Doğru. Onun
2: ehemiyetlik bir hazırki palet orunda tamak insanla tekim o. Bugünkü tamakınla acayip bir güzel kıymetki iyi bulut de.
0: Çakmak deydi o hazır. Ma o şınla bulmuşsa daven yoluninki şiyyini aldığı kemenle Daven Beyluğa kuruluş tüpeyle bek tosulup getirdi deyip. Tünün gün ben şu yolu kırıp kaptı keme.
2: Şiyyini aldı mı?
0: Şiyyini aldı onunki ayak şinfuludun ma o daven taraf karap mağdığa
2: daven deydi o. Sema çan ki aşağıdan başlayıp.
0: Aşağıdan tosuldu mu?
2: Aşağıdan başlayıp tosulup atıldı hazır. Ne çükün buldu. Yekşen bir günü küllükte. Yekşen bir gün tosulmaydı o yolu adette. Bulup mu açtın ki saat 16'da 15'de bu vakit tekim tosalmaydı. Açacağı da mı şu yerde tosulup tutum yerim saat.
0: Şu memnunum ki şeyini aldım hmm. Durup kaldım. Kuruluş kılı vardı çoğu yolunu yasa vardı.
2: Başka yolunu talanla dostlarım. İşte yaşam ben kının aldığını talamanla. Anadakin şeyi tereplen, daven tereplen talamayı ayılınıp kaygılı buludu. Hazır aş yollarının hepsi ayılınıp kaygılı buludu. Aşağı kalanla açtın mı?
0: Mayak işte bak yolu buldu. Ayak Arhan buldu. Arhan'dan ayılıp kesmiş. Üçünçilik yakışı oldu.
2: Şirali'den samimi, iğir, hal sorayımıza Şirali. Ki onunuz yerim kımak. Programıdan çükendin kiyen? Biz basakın buluduk o Şirali.
0: Siz hazır
2: mısınız? Canı baylan mıraban deyip içim kır kaldı atamaklığı deydi.
0: Özünüz basanızın buluduk o.
2: Da koyaylı ya. Adılcan bulu zökerayla ketmeyi tutsun ha. Biz programıdan çük birip ulaş ulaş ha.
0: Şinfu buldu. Evet ben köyduk resimli köyduk körü vatimiz. Evet ben okşakan tamaklan yevitip de körü vatimiz.
2: Kaplan ne uçuri?
3: Olimpiya yaşanma yorkalara maşından hocanla fadden yana maşı kıvanı halimden şişen karakmanga yönü sıravan sene.
2: Oldu, kep rahmet.
0: Ma 10. balı deydi. Hazır şüphin kodu ködüm, Adılcan bir tal son ekini tutup acıla vatıdı deydi.
2: Hani Adili diyen dostumuzu kan aldık mı?
0: Aldık hazır.
2: Aldık mı? Kurla Tacı Donlu yollaşını da araban dedi o, Ahet diyen alıkçımız.
0: Onundan başka hazır bir dostumuz dedi o, işte bak yolu, cinin yoldun, minhua kutsuğu, cip oğan yolla tosulup gitti. Muş yol bülükü işinle babamız kırmanla dedi o. Şunun ulan yine aşı ösmür kesellikle doktor hansına aldı mı, tosuş bakken şavışı götürüp dedi o mu dostlar. Eğer de muyum işinle babamız kırmanla ha?
4: Beijing vakti saat 14.
5: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara Çoğbasarğa yaqın. Öyning egizligi 6 metr 30 sm. İki qavatqa bölüp üç yataqni tört yataq qılıp alsaңız boladı. Tianshan rastisiniki 107 kvadrat metrliqdan 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyning paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidi. Oqşaş kölemdiki öyge selish turğanda mehmanxana güllikke tekimi çoğ, yataq öyi tekimi köp. Tafsilatini 0991 25 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
7: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi yenili soğukluk çay o.
7: Tallop içi dığınız yenila pesil soğukluk çeyi.

0: A түрдегі кәсіптің 14-ні өзіштегі алды. Тізімдегі кіргізілген кәсіптілер саны жәхәтті, Шиханзе Дашу 82 кәсіптілен Шинжан бойынша бірінші орында тұрды. Шинжан Дашу 79 кәсіпті білен бұның кейінділі тұрып, Шинжандегі али мектеплерінің универсал әмәлі күчіні намайян қылды.
1: Yeni bir mühim uçurur bakene de, Ürümçi şehrinin Huanbei kutusu yol bölgede yol yürüyüş usulü tanışaldı. 6. ayının 13. gününü başlayıp Ürümçi şehri Saybağ rayonu Huanbei kutusu da yol yürüyüş şekli resmi tanışaldı. Tak yönlüşlük yol, katnaş besik mezgilde avtomobillerinin yürüyüş yönlüşünü özgertişi gibi olduğun yolu özgertilgenden ki yol yürüyüş önümü körnerlik yukarı götürüldü. 6. ayının 15. günü düştü murun ettigelik katnaş besik mezgilde muhbir nek meydanda Huanbei kutusunun yeryüzündeki katnaş belgesi zıkları. Etrafıdaki katnaş körsetküş tahtısı ve signal çırkının yürüyüşleştirilip seplenip bolğalıqı. Katnaş sakçılarının avtomobillerini yeni yol yürüyüş usulü boyunca bu yol bölgede yürüyüşke tertiplik yetekli avatkalıqını. Şerihtin garipki bolğan yönlüştiki katnaş besiminin körnerlik yenikligenlikini gördü. Şehir ahalisi Çin Efendi, ilgiri ettigende balamını apırıp koyuş için bir aylanıp çıkışımı doğru keletti. Vakit bek ısırap olattı. Hazır ettigende saat 8:20'den 10'a koş yönlüşlük mangılı buludu. Bek kolaylık. Az digende mi 10 netçi minut vaktini ticikli buldu dedi.
0: İgilinişçe, Huanbei kutusunda yol yürüyüş usulü tanışalgenden kiyin, avtomobillerinin normal yürüyüşüge kapalatlı kılış üçün katnaş başkırış tarmakları keçilip, muddettin burun kuruluş kılıp, Huanbei kutusunun Şişen Şarkı kutusudun, Huanbei Cenubi yolucu boğan yol bölgüge kaytıdın yol yüzü katnaş belge sızıklarını sızgan. Hem de katnaş besik mezgilde avtomobilinin yürüyüş yönülüşünü özgertişki boludugan yol körsetküşçirgi ve solgu buruluşunu çekleş belgi taktisi ornatkan. Ürümçi katnaş sakçıları ken şoförlerinin bu yol bölgede yürgende avtomobil yolunun körsetküşçirgi ve solgu buruluşunu çekleş belgesini küzdüşke dikkat kılıp liniyeni aldın planlaşını eskertti. Ürümçi şehirli Kung'an idarisi katnaş başkuruş tarmak adreti Saybağ rayonluk çoğun adret Şişen Əvvəllik rayonu Utra ədrətinin saxtısı Li Bao mundaq dedi. Huanbei kutusu bilən Huanbei Cənubi yolu kesişkən cay başlanış noxtısı. Şişən şərx kutusu Runhe Cü Ultraq rayonu dərəvası aldıdaki signal çirqi axırqı noxt qılınıb, qatnaş besik məzgildə avtomobilanın yürüş yönülüşünü özgərtişki boludğan yol təsis qılındı. Ətdigən saat 8:20-dən 10-qıca şərq-qərib qoş yönülüşdə yürüşkü boludu. Saat 10-dən kiyin Garibdin şarıqga taq yönlüşte yürüyüş şekli əsliga keltirildi. Şoför dostlarga bütün liniya boyunca solğu buruluşning mən'i qilindiganligi 6 ayının 13 günüden 19 günügacha təşviq tərbiyə məzgili bulup 6 ayının 20 gündən başlap qatnaş besik məzgilidə avtomobillarning yürüyüş yönülüşünü özgərtişki boludğan bu yolda qanunğa xilaf qılmış sadır qılğan avtomobillarning qanun boyunca bir tərəf qilindiganligini əskertimiz.

0: Тасадын кеңейги учурлардын бир акыр жеткизели ма Яшар?
1: Болду ада. Шакыржан айда Ронхо шимали жолу раванкен айда.
0: Халык эле көрүктүн устум кошнияда раванген ан жолдору раван дейди рахмат.
1: Нур.
2: Өзөтү тетрете чыла жолгар бери Думбажа жолдорун кошуну сурабак.
0: Болду рахмат.
1: Болду. Onunki Abdurimka numara uçuruyor ki ne Abdurimka?
2: Hayır, yakında da yakın çoğunlukla yakın sınav.
1: Yakışı mı?
2: Yakın yakın. Şunlar kendi koşun, hocunu yumka oluyor. Ve azıcık kardoğundum, köyünce, köyünce arıtılık. Hadi bir kar. Kambala bilmemden kaldığa, mekman küçüleri kızı kaldım, yıllar üç gün sıramam.
0: Buldum.
1: Buldu.
0: Şirali, Şirşen götürümü görü kravan. Beni bek tebriklanla dedi o. Bu,
1: kapa çıkıptı.
0: Lataria aptiken, şuna mı? Kaç pul çıktı? 800 koy mu?
1: 800 koy çıkıp da.
0: Mübarek olsun. Hem de içiniz kırık almaydıgan boldu hem de tamaklığa. Derhal Atırgül kabapkansıq berip 800 koyunu aşı 790 koyunu kaşlayıp gelin. Haa.
1: 799 koyunu kaşlayıp gelin. 9 koyulur var dek ya. Bir koyu abduzga oturup yine kestiniz.
0: Yeni buludu. Şirali. İlgar malım daydı yaydıgan işidigan. Haa silam işlep koyanla.
1: Маакула биз дапакайлы а.
0: Кайлама илгар маалым.
1: Ха.
0: Дослар бу чырайлык нақшын бирин тагдим этейлим Яшар.
1: Болду ада.
0: Кане, удаса. Узурлады болсун дослар.

0: Tepsilatını 0991 25-5-5-2 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Avtomobil aydıgende Xeyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdügen bu alana koşulgan. Xeyka işçimdikini içsiniz, 6 saat içe rohimiz urgup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
3: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Hoşçakalın, hoşçakalın, kayıt geldik. Dikdanlar da bulup atkını, çüşlük yollarınızda biz Hemra programımızı.
5: Programımız ne? Ahmer Vahit 10 zavutunu kollayıp gelip atkan istimalçılarına minnettarlık bildiriş ve istimalçılarına sağlamlık için devamlıktırış ve atkan Ahmer Vahit zavutu alay talep kılgan.
4: Şiltip akalla mahtaydıgan bir-birge tavsiye kılıdgan İsil Abdul, Yakşı Abdul, Fokı Abdulları alay talep kılgan.
5: Yine radyo aldıdık ki anlıkçılar mı alay talep kılgan?
4: Anas uçurlağı... Bayım ki uçurlar karamdık ha?
5: Abi de deydi Longchen kodisi koşuyun işte Ravanken deydi.
4: Bana Rana kızmış. Nakşı müzik koyulgan killamış. Rana kız huzur huzur. Müş kızıklı bulut da bu nakşıla.
5: Kaplan.
6: Kamca yaşarma tavımla kızı kalır ama Şimsen'den yalmış Bolsa'yla okuldum Mayolu Ravanken'a.
4: Şibey Guangchang diken ne oldu? Şidai Guangchang demek ki.
5: Şidai Guangchang.
4: Şidai Guangchang'dın Mao Xiaoshimur tarafı yolu Ravan Eda Jolin Hunur Rahmet.
5: Ravan taksi.
6: 174 Rümçen Nengzangchang peydü tıbuk taksiyle haride yok.
5: Buldu.
4: Buldu köp Rahmet. Rümçü Şimali yolu mu Ravan Eda?
5: Olcudan Abdurimkam.
7: 174 Olcudan yolu sağır. Karbazlar dövü. Ben de Tüsüsüran'ın adı Tulpar yolu yolu çaldım yolları var.
4: Ayfer'nin adısı? Bu umak, bu balısı mı, nevrisi mi, he? Bir videonu tatıp, evet, bunda radyo anlavatıdı, en küçük radyo anlavatı demekçi de.
5: Ferdon.
8: Kunduz'a yaşayacak, kanna olanla yakışı
5: mı? Yakışı mı?
8: Onlar hayalik olsun. Hadi işim ben de. Yoluk çöre, daha kadar çıkıdığın yollara var, ne?
4: Ferdon, bugün imtimak ettiniz. Şunu bilermiş. Kazan pişik şununla ipi vaken de bu Firdon'dan.
5: Lağmen.
4: Çitaylı utraplar Ravan'daydı doğru taksiyer oldu can.
5: İlgar malım de pır pekrap deyip gitkin.
4: Pekramaydı ki şu ana?
5: Hazır pekramaydı.
4: Ha şu. Burun aş pır pekrap oynağın yaş vakitlerim isimke kaldı. Valis müziksini anlayıp deydi. Hazır pekramamsız desek ne deyip de?
5: Hazır pekramamsız desek ne dedi deyseniz pekramayma dedi.
4: Ha bana.
5: Pekramayma dedim.
4: Samim miyken de?
5: Pekamay oynası valiz degen.
4: Şundayım. Biz yığımızda şu iki müzikleri toxtumaya, bir qadamda toxtumay oynayalaymız.
5: Pekrap başlar qıqtıdı bazda qunzaydımın.
4: Kimnan?
5: Sizdan.
4: Yoq, menin valiz qırğız pekişim qaymaydı.
5: Qızıq deyim. Bu odatda pekağanda biş qıqtıdı.
4: Bu
5: sizlar ayollarning bu valiz qı pekrap taun soyunğa vaqtı biş qaymaydı. Valizni
4: bir orningizda turib pekarmaysiz da. O adetimde cayınız durup yıkırsınız gen o bir noktaya merkezleş kalan alette pekraysız. Adigen onsuz ki yanınızda yani bir tan samurayınız var. Tam pekraysız de alıp udağı düşürüp çoğun kademlerle.
5: Mandaşlı bu adam hadi ki.
4: Oksumaydı. Valla küçük. Bunu mukmaydı.
5: Benim başım kaydı. Şunun davet mi?
4: Aşı hazır ki valla tan soyunaşını bilmeydi galiba bekçikko. Bekçikko sile.
5: Bizlerin bilmedim hiç kapandı. Мен куфкума.
4: Тойнын сорунун ярышкыгы валыс таңсы дегенлер.
5: Туура.
4: Үгүн куюңлар, унда уттамай. Тойлагы басы эрле уттаган. Уттагын уттаган да эмне татмамды дейме? Аялдар аялдар ойнап кеткен. Амал жок ойнойду şu. Амет ойнугубуз жок биздин мо. Şu эрле татмагак ойнойбуз да.
5: Ойномаңлар мисал.
4: Ха, татмасаңлар.
5: Келер кетем.
4: Кандай карайды экен бул?
5: Татайя.
4: Расмий, а, идар бир тойла болсо. Мында бир мазмун достолорго жеткизүз коёлим. Турпандыки тунжи кум менен даавалаш махсус метеорология пункти якында чыгып көрүштүрүлдү. Бул пункт жер температурасы, аба температурасы, шамал суръети, күн нуру катарлык салык маалыматтарын ар вакыт күзөтүп, чоң экранда ар вакыт сыртка эълан кылып, саяатчылардын кум менен даавалынышта муваппак вакытты талашыга кулайлык жардыды. Метеорология тармактары жана кум менен даавалашкан маскеледиган аба ырайынын алдын маалыматына каралык эълан

0: Tehtanlada bulubatqını tüşlük yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Programımız ne? Ah Mervayit 10 May Gürüş açıqsuların işləb çıxarğan və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıqtırışı batqan Ah Mervayit Zavuti alayı tələb qılğan.
0: Şiltpaqalla maqtaydıqan dost buradarlar bir-bir tavsiye qıldığa Esil Abdul Foku Abdulari alayı tələb qılğan. Naqşladın tolumu kəngilik hazırlandıq qaydasla.
1: Doğru.
0: Qani bir neç uçurla baka. Uçurladın bir get güzeli yaşar.
1: Şunola Ferdun dedi, mən idarığı kəp boldum, cəpa çəkdiğinlə, ayət görüşəyli, aman bulunla, salamət bulunla dedi, sizmiş o, hə?
0: Bayamqı Suttazlıq uçunun telefon numarını qaysınla yizu aldınla, qaysınla xatırlı vağan. Bizgə bir əvətdinla, ma bir dostum sora vatudu, bayamqı Suttazlıq uçunun telefon numarını dəpəgən bulsanla dəp. Qaysınla adı bəbə dəpəgən bulsanla, hə? Xoş, Ferdun'un uçunun anlayılma?
1: Anlayılma.
2: Yani kaydısı servisi diyen işten buranın azıra kuşlar gerekse sorak mınkıgan isen cedirip aran ilgedim radyonu anlayan bağın mümkün şimdiler paret balığı mutlanmay muşu herkız tamak diyemez benden şirap ben bana münasip de kulu akşıydı
0: Bıptı bu da bıp kala bu da buraya da herkız tamak bulsa birinci bizmiş Ferdun tolayla
1: Fırsat kap kala Ağlam şan yövendeydi ya ello rucanlı yolla ravan deydi
0: Altaylı Koşliniyada ravan deydi, ha, Mahmut Canan uçuri.
1: Abudu deydi, Flivan'dan aldıdı maşallah köperek gencimi odasla deydi.
0: Nur.
2: Yukarı deyirte, bu işin aldı, koşuyor işte ravan.
0: Hmm, buldu.
1: 4-0-0-6-0-0-19-29.
0: Ay, rahmet başına, evet, bir an, ha. Cevlan. Cevlan. Ha, oyu, nümdüge yakış uçuri, bu.
1: Doğru dediniz.
0: Doğru dediniz, koşulumuz gibi yapınız geldi, değil mi?
1: Hmm, doğru dediniz. Aşıyorlar, Ravanki aşıyorlar, Jolanka.
0: Baş, yine uçurladın. Ha, oy, ma Fjordun'un bakı bu numar. Cucanlı tarafta Ravan deydi, ha, rahmet.
1: Yine. Ahkep'te deydi, Gülcüdün yol haberi İli Derya birinci körgü Nahit Ravanki en deydi, ha.
0: Mem sotazlaydıgan, üskününü koygan, ras yakışken, pulumu tölep bulduğum iş, kanda artıqla, artıqa qamı deydi, be, Ahatcan.
1: Nur.
2: Yukarı verite, Cankent'i koşuyoruz sırala.
0: Oldu rahmet, kaplan.
3: Kanca Yaşar'ın mağabı, Nurbağ tarafta Sancı'nın atsızları, Sancı'nın mağabı atsızı bayağı dağmışız abi.
0: Nurbağ tarafta.
1: Ba.
0: Sancı'nın mağdığan, aş Nurbağ PRT biketinin yeni de ba, dep dostlarımız şuna uçur berdi. Çoğum da, men bu maşalla, anakin küçük pick-up maşalla ba digendi. Hem de, Şu sancı katnaydıgan maşallah bolsa, bir telefon numaranla bile evetsanla.
1: Evzel.
4: Biriz yetti, bir yakıtla yasın. Sen ne aldır, korlamamazsın mı? Ürün pilotları yukarıdan taşlanma ekvartan.
0: Yol yakşı. Yol yakşı, mansınız buldu. Güzel menzerlerde huzurunup min ama bir dostumuz Duku Gunlu'nun ekvalı kanda da püçür yollap diken, he?
1: Şuna olan. 2026

0: Birinciliği 6. ayının 17. günü saat 9'da ülke ölü 200 37. niye yeni 5000 rayon 37 kilometreden 72 kilometre çi bolgan yol bölükü de hazır katnaşık çek koyuşunu bekar kalptı.
1: Bekar kalan. Bu ettiğen saat 9'daki gap.
0: 9'daki gap. Onun için abay müşbir uçur battı hem de uçur nemen tabay. Çek koygan bir ekval.

0: sorusunuz buldu, ha?
1: Doğru. Bir avazı xuruq qoyday, ha?
0: Qalaylı.
1: Jolanka, gəqlənə.
2: 100-700 yol kirma, Tayvan, Cənab-ı Şimal yolları qoşdun işlərəvən.
1: Maqul buldu.
0: İlanım bitti, Yaşar.
1: Qalaylı.
0: Qalaylı.
3: Şinjong radio televiziya stansisi Sulu Shooting Update'ning 6.0 pilot nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
4: Saat 8:20 da Sulu Shooting Update'ning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
5: Saat 9:20 da Sulu Shooting Update'ning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
4: Saat 11:00 da Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
5: Saat 13:20'de Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
4: Saat 14'te Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Abdital'ı yardım verdi.
4: Saat 17:20'de Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19:20'de Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20:20'de Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
8: Saat 22:20'de Sulu Shooting Abdital'ın 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sulu Shooting Abdital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
9: 3 yataqlıq uy asosiy kapalı, 4 yataqlıq uy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Uyning egizligi 6 metr 30 santimetr. İki qavatki bölüp 3 yataqni 4 yataq qılıp alsanız boladı. Tianshan rastisidiki 107 kvadrat metrliqdan 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat uyning paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% ketidi. Oqşash kölemdiki uyge silish turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq uyi teximi köp. Tafsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar uyjay çekliş Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
0: Hoşan oğuzcu dostlar, hemde programımızın ahırıda Ürümçi şehrinin kəlgüsü 72 saatlik havarayağı diqqət qılaylı. Bugün 2026-cı ili 6-cı ayının 17-cü günü çarşembə havaray əhvali tövəndikcə.
1: Bugün gündüzdün keçigiçi hava bulutluq. Yuqur temperatura 33 selsiye gradus, tövən temperatura 22 selsiye gradus. Ət gündüzdün keçigiçi azıraq yamğurba. Yuqur temperatura 31 selsiye gradus, tövən temperatura 22 selsiye gradus. Muşu ayının 19-cü günü gündüzdün keçigiçi hava bulutluq bulup keyin içilidu. Yuqur temperatura 33 selsiye gradus, tövən temperatura 23 selsiye gradus.
0: Demek ət azıraq yamğurba kənə.
1: Doğra.
0: Abdumobil jüşkü maske meydu degen gəp. Lekin salqaraq bo'ldi deb do'stimiz xabardor bo'lib qolaylar. Bir necha uchurlardan yetkazib o'taylimi? Vankining oldi hozir yo'llar ravon degan uchurni hozir kim aytgan?
1: Patugulab aytibdi.
0: Ha, Vanka taraf yo'llar ravon, ha?
1: Ha, Shirayli dedi, Vanshin ko'ts ravon dedi.
0: Qaplanning uchuri.
10: Shirayli mamma karama. Kampunda yelishin cho.
0: Yolu çöremez gene. Cevlan.
2: Veriyoruz, yaptırız, dolduruma, Tayyan, Cenab-ı Şimal yolları koştun işleri ben.
0: Buldu rahmet. Vankan aldı da maşilla çıkkenlikin bak eğer tosuluşu yok dedi. Vanshin kutusu mu? Naita Ravan dedi.
1: Buldu.
0: 8 gramlık üzüp devamlık lataryaya alımın. Ayalım kalmış üzüp yapırışın devamlık lataryaya alımın dedi.
1: Tırışın.
0: Tırışın.
1: Yakışlı.
0: Mukapatsızgı mensup.
1: Yakışlı işler üstü de zdini bitipsiz.
0: Dostlarımızla hoş geldin vakit buldu. Yaşar.
1: Hoş geldin.
0: Hoş geldin. Kendilik demlemanım şaktiz toşup gittik gene.
1: Doğru.
0: Dostlarımızla azıra olsun bir nep bir eligen bulsak, meni bir uzuk bir eligen bulsak digen ümitte. Yollarınla ravan bulsun, bir xatar bulsun sevimlik dostlar.
1: Program reyasetçileri Kunduz Aytur'da bilen.
0: Yaşar Yalqın.
1: Növbeci muharrir Ramila Ablimet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Hürmetik radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansiya 174 Qatnaw Sanat Radiosining Qanunsiz Kamera programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Taniyor Mahmud.
1: Hurmatli radio dinleyiciler, Qanunsiz Kamera programmasi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasining yangi taratqu aptisi Sulu Shitingda masqadamda anglatiladi. Sulu Shiting aptisini tushirib anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qunduz aytirdi.
0: Bugünkü Qanunsiz Kamera programımızga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Qonun xabarlari sayfimizda Jongo'ning monopollikka qarshi qonun ijro qilish yillik dokladi 2025 e'lon qilindi. Xinjiang qonun savodlarini umumlashtirish aptisi Onar tanisi Veyshin chiroy ifodasi bo'g'tisi to'rg'i chiqarildi degan xabarlarni anglaysizlar.
1: Dilo va qonun sahifimizda vazifasidagi qulaylikdan foydalanib, hada pora talab qilsa, qanday qonuniy oqibatni ustiga oladi degan dilo misoli taqdimlandi bo'ldi.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifimizda xo'shinlar sug'urish sababidan to'qnashib qoldi. Sochi murassa qilib, naq maydonda to'lam elib berib, diloni oxirlashtirdi degan mazmun diqqatlar bo'ldi.
1: Yuqorqi mazmunlarni do'stlarning yoqtirib ko'ngil qo'yib anglash bilan birga yo'l uchurlari bilan ta'minlashini qizg'in qarshi olamiz. Yo'l uchurlari berishni xohlaydigan do'stlar bizning Veyshin nomerimiz Xinjiang 1074.
0: Qaynamsiz do'stlar, endi diqqatlar bugungi qonunsiz kamera programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
2: Anglab atqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizgə Həmrəh Proqramısı.
3: Həm də anglaydığınınla Qanun Xəbərləri.
2: Qanun Xəbərləri.
0: Hörmətik radio dinləyicilə, əmdə deyiqtonla Qanun Xəbərlərdə bolsın. Dövlət bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi dövlət monopollikka qarshi turish idorasi yaqinda Jongo'ning monopollikka qarshi qonun ijro qilish yillik dokladi 2025 ni e'lon qildi. Doklad asosligi maxsus qism, butun yillik xizmat umumiy bayoni, nazarat qilish boshqurish bo'yicha qonun ijro qilish unumi, qonunchilik qurilishi, adil raqobat siyosatini yo'lga qo'yish, raqobatni tashviq qilish va tashabbus qilish xalqaro almashtirish hamkorligi va joylarning xizmati qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi.
1: Dokladda bunday ko'rsatildi. 2025 yili bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi monopollikka qarshi turish bo'yicha nazorat qilish boshqurish qonun ijro qilish sohasida davomli kuch chiqarib, butun bir yilda bazar monopollikka delosidan 20 ni ichib, 22 ni bejirib oxirlashtirdi. Jarimani qo'yilgan va musodir qilingan pul jami 653 million yuan bo'ldi. Tijoratchilarni markazlashtirib nazorat qilish, boshqurishning sifat unumini puxta qadam bilan o'stirib, butun bir yilda tijoratchilarni markazlashtirib, 706 parcha deloni tekshirib oxirlashtirib, o'xshash mazgildagidan 9.8% oshirdi. Yerlik qo'riqchilik va bozorni bo'lishib-bilishni kuchab tugutib, adil raqobatni tekshirish nizomini yo'lga qo'yish chorasini o'tirg'i qo'yib, adil rıqabətini təşürüş mənbə ötkülünü çin tutuşunu küçəyitib, bütün bir yılda hər dərcilik bazar nazarət qılış başquruş tarmaqları 60 minğı yıqın siyasət tədbirini təşürdü. Adil rıqabət təşviqatını təşəbbüs qılışını sıcıl çoğun qurulaşdırıb, dövlət monopolluqı qarşı turuş idarisi, Weixin, Weibo, Douyin quruluşu arqılıq, Tunji məmlikətlik, mamlakat xarakterlik monopollikka qarshi tashviqat mulozimat subsi barpo qildi. Jungo adil raqobat siyosati tashviqat haftaligi 11-chi navbatlik Jungo adil raqobat siyosati xalqaro munbirni o'tkazib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor barpo qilish uchun adil raqobatlashadigan yaxshi ijtimoiy kayfiyat yaratdi.

0: baş tema faaliyetinin başlanış murasımı da resmi ilan kılıngan. Bu əbcə obrazı da anar əsli tüp kılınıp, adamlaştırılıp, lahiyyeliş usulü kullanılgan bulup, peşanisindeki 14 tane tolgan anar tanesi, Abdunum rayonumuzdaki 14 vilayet oblas, şehirdeki her millet amının zıç bağlanışı, öz ara hemdemde buluşuğa simvol kılıngan. Yüz kısmını uğrap durgan anar tanesi, her millet halkının bir məqsette itibaklaşıp, inak ötüşüge simvol kılıngan. Anar danısının uçsuğa Şincan'ın xas keştelengen ciritkisi keydürülgen. İştinığa ətlesinin gül nuskaları düşürülgen. Çunğa Xalıq Cumhuriyetinin asasi kanununu yeni de ilip yürgen bulup, titik ve yıkımlı kıyabdı bilen kanun bilimlerini his kıldırıp, körüstüp, yıkın his kıldırdıyken.
1: Anar danısı kanun savatlarını umumlaştırış IP Abdunum rayon boyunca kanun savatlarını umumlaştırış kıskısını, medeniyet icadiyet mahsulatları, Orta Teşviklis Sahibisi, IP Kanun Savatlarını Umumlaştırış Riyasetisi, Kanuncılık İlanı Qatarlıq Türlik Teşvikat Görünüşlerde Dağımlı Kullanıldı. Bu kitimki Veyşin Çıray İhbada Boğtısının Torga Çıkırılışı, Şincan Adliye Memuriyeti Sistemisinin Amının Tarkıtış Adetige Dəl Cahide Udullaşış, Asasi Katlamda Kanununu Umumlaştırış Şekilde Yenlik Yartıştiki Canlıq Əməliydi. Yenikleştirilgen, yaşlaştırılgan, kızgarlık bolgan tarqıtış şekli arqılıq kanunçılık teşviqatı bilen amının arlıqını önümlük yakınlaştırıp, kanunçılık teşviqatının kaplaş dairesi ve təsir küçünü sicil kengaytıp, pütkül cemiyette kanunğu hürmet kılıdığan, kanunnu ügündüğan, kanunğu raya kılıdığan, kanunnu tatbıqlaydığan, koyuq kanunçılık keypiyatı yartışqa küş koşudu.
0: Növbette kən amma Veyşin Çıray ifadesi dokunuğa kırıp, Şincan kanun savatlarını umumlaştırış anar danısı digən yani izdisə bir konupka bilen çürüp, kulup içip, icadi kanun savatlarını umumlaştırış yeni oynaş usulunu şiltəliydim.

Hurmatli radio o'quvchilar, qonunsiz kamera programmamizda davom ettiratimiz, do'stlarimizdan kelgan fikrlar qarsak, bulbul go'yarimiz xush kelibsiz. Programmamizni yoqtirib, ongingizga ko'pdan ko'p rahmat. Abdu apani xush kelibsiz qarshi olamiz. Yo'lovchilaringiz donliq to'nglar avonkan deb rahmat. Mahmudjon apani xush kelibsiz qarshi olamiz. Undaqda yo'llarningki ahvollariga bir qarab qo'yaylik, do'stlar. Hozir soat 15dan 10 minut o'tdi, Hozir endi to'silgan yo'l bilaklaridan Daven shimoliy yo'li. Daven shimoliy yo'li janubdan shimol qarab mang'ayinlishda to'silish bo'lgan, mashinalar ko'pgan. Uning boshqamish ittifoq yo'li. Ittifoq yo'lining ahvoliga qaraydigan bo'lsak, Gauji Rumshoning oldi, Parloqning oldi mushtaraplarda mashinalar sal ko'proq ekan. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, Yan'an yo'li 20-ci başlanğıc tərəflərdə maşınlar köpkən qalibiyyət yolu. Onunla başqa bir şey, Cao Yutinin aldı, Marib Nasaritinin aldı imiş tərəflərdəmi? Maşınlar köp, tosluş var. Yəni, qaraydıqın bu saq tosluğun yol biləklərdən, Qarmay qarabı kutusunun ki, qoşumcu yolda maşınlar köpkən. Sucu şərqi yolunun qoşumcu yolda mı maşınlar köp? Özmü kisəliklərə doktor xansının aldı. Xongguangshan yolu da mı maşınlar köp, tosluş varkən, onunla başqa, Qashqar sharqi yo'li uchishmi ko'rikiningki ko'rik osti. Shimoldan janubga qarab mang'ayinishda mashinalar ko'p to'silish bor. Qiziltoq yo'lidimi mashinalar ko'pgan Chungung Chao taraflari. Yana qaraydigan bo'lsak, Xualing guruhi uchishmi ko'rikiningki shimoldan janubga qarab mang'ayinishda to'silish bor ekan. Luishan janubiy yo'lidimi mashinalar ko'p to'silish bor Yishan taraflari. Jichang Gaosu'ninki nuqtalıq mışı Ürümçi Sanji tesirətlik yoldun yağış materialları zaudu körükke qarapman qayılmışdı. Maşınlar köp tosılışı bakın, dostlarımız önümlük paydan qayısla.

0: tərkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriyelik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da set alıdı.
1: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini açsanızda mukapatlık pahaliyet katnışı alaysınız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat içe royunuz urgup durudu.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
0: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizimi, yanılı soğukluk çay o.
0: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
3: He?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay kana, pişiruk dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Аңлатқаныңла Пригис театры төтқатның санат радиосыдан бивасты аңтылып атқан
5: Қанун сізге хамра программасы.
4: Қанун сізге хамра программасы Шинжаң радио телевизиясы станциясының ең таратқатысы Сулушетинда масқарамда аңлатылды. Программамызны Сулушетин аптсырымы аңшыңнан қашалмыз.
5: Сөйімлік достар, Қанун сізге хамра программамызны Хотан шәһәре Қарқаш жолы 55-нче номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май заводы алайды талап қылды. Алақылышыш номері 187-09-03-33-37. 187-09-03-33-37.
4: Программамыз яна тирек ва тирит тыгларын базарга салган тирит соода чек ширктиме алайда талап кылган бу орунларга көптөн көп рахмат айтабыз. Достарыбыздын келген учурларын карап бакайлы. Аңлоочуларыбыздын Шерали хуш келипсиз каршы алабыз. Бакчы шимали жолу раван, гарбы чоң көрүк раван, нурлук жолу раван деп рахмат.
5: Али деген аңлоочумуз атыдагы катнаш программабызга катнашыңа ва яки аттегендеги мышу менин автомобилим программабызга катнашсаңыз да сизге тавсиялырыбыз.
4: Болду. Андан мамы хадыш шыгон bir münce muyum nesilen jütürüp koyduken siz kayyada jütürüp koydunuz bir tepsilatını bizge bir yizip yazımı çekilip bir evet koygan bulsanız.
5: Onun için Allah kılışı iş numaranızı mı kaldırmışsınız biz yetküzemeyemiz en
4: numarını? Lidip efendim uçurayım.
6: Yetkete riyaset ve yaşımsal çıkınla heylik olsun. Yolu sürerse matkayyılı mışı duansın gördüğüm tarzı. Sanallı lüyeç o çayçı. Koş dünyadır avan tırk kılışı yok. Şoför dostlarının ününle kalitesi tercih edilmem. Yollarına devamlı kalan bu olsa.
4: Buldu rahmet. Anlıkçımız sizden bu yolunuz ravan olsun. Rahmet.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
0: Donatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
2: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizimi, yanılı soğukluk çay o.
0: Tallop içtiğiniz yanılı pesil soğukluk çayı.

0: Hürmetli radyonuqçılar, amma üçün əmri iş qılıb yeri sayıbımızda qoşunla suğuruş səbəbidin toqınışıb qaldı. Sotçı mürəssə qılıb, nəq meydanda töləm ilib berib dilonu axırlaşdırdı degen məzmun diqtanlar buludu.
1: Yıqında Tekkes Nayalı Xalıq Sot Məhkəmisinin Çolaq Terek Xalıq Soti etizni suğuruş səbəbidin kilib çıqqan toqınış töləm macirası dilosini muvaffaqiyyətlik mürəssə qıldı. Ma-X bilen Yang X bir kenittin bulup, iki ailenin etizleri hoşne idi. 5. ayının 15. günü iki taraf suğuruş meselesi sebebinin talaştar çıkılışıp, keyfi örlep, muş götürüşüp, Ma-X'nin zahmelenişi ve mal mülükünün ziyanı uçuruşunu keltürüp çıkardı. Tölem somisi cihetki köp qetimliq kengişiş neticisiz bolğandın kigin, 5. ayının 21. günü Ma-X Tekkes Nahiyeli Xalıq Sot Mehkemesi'ge dava kıldı.
0: Дело қабыл қылынғандан кейін, дело бежіргіші сотшы Ли Юнчи бұл уақытның дәл сұраатларының өз шіркі халқылық мәзгіл ішкенікі. Ішкі тарапның сехнені мәркәсләштіріп, етізларыны башқұрыш вә пәрбіш қылышқы ихтияшлық ішкенікіні білді. Мажыра ұзынғы созылып әл қылынмыса, дейқанчылық вақтығы тәсір етіплі қалмай, сірият кәскенішіп кетші мүмкен еді. Dehqonchilik vaqtining odamni saqlab turmaydiganligini ko'zda tutib, Li Yunji murassa qilishni oldingi o'ringa qo'yish, qonun tushuntirish bilan davli so'zlashni birlashtirish, dehqonchilik ishlariga tang e'tibor berishdek, delo bichirish tafakkurida ching turib, murassa xizmatini oldingi o'ringa qo'yishni qaror qildi.
1: Ikki tarafning ko'nglidagi tugunni yechish uchun Li Yunji ko'p qatim da'volashquchi ikki taraf bilan fikr almashtirib, delodagi javobgarlikni sabrchanlik bilan aydinlashtirdi. Şunun bilen bille, şu cayının terikçilik örüp adeti ve alakadar kanun nizamlarına birleştirip, kanunu tüşendirip, dağılı sözledi. Li Yunji, Ma-X'nin keyfiyatı təsəlli bergeç, onunla kanunluq tölem dairesi ve hukukunu qoğdaş yolunu eni quxturdi. Yine Yang X'ke uruşunun kanuni akıbetini tüşendirip, onu özünü başkalarının ornuğu koyup oylaşğa yetekledi. Səvirçallıq bilən mürəssə qılış arqılıq iki tərəb kilişim hasıl qıldı. Yang X nəq meydanda Ma-X-gə türlük ziyan üçün 17 min yuan tölən beridigan boldı. Həm də bunundan keyin qoşnılar arasındakı ziddiyyətni aqılanı bir tərəf qılışqa vədi verdi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızga orlaştırılgan mazmunlarni anlagaş, qani dostlarımızdan kelgan uchurlarga qarab baqaylik. Anlovchilarimizdan Asanjan apandim, Ulmuchidan qaysi chiqurula deydi-chimi? Shopir dostlarimiz shu tarafga baqaysizlar.
1: Xayridala chiqibdi.
0: Tursunjon apandimmi, programımızni yoqtirib anglab nayti yaxshi uchurlarni yollabdi. Rahmat bergan uchuringizga. Uningdan boshqa anlovchilarimizdan Maryam xonimi programımızni yoqtirib anglaydi-ku, ko'pdan-ko'p rahmat. Do'stlarimiz, yana davomli programımızni yoqtirib anglaysizlar.

0: Hürmetli radyo dinleyicileri, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Bergis Yatırtı Katma Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programısı boyunca anlatış verdik, yaktırıp anlığının lağ rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmut bilen Kunduz Aydurdi.
0: Növeç Muharrir Ramile Ablimet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numaralı yerleşken Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
4: Kaysa onda tamak iti at kalıgımını bilediğen siz.
5: Bereket unlurdu şu. Untikisli Bereket'nikini ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kert degizliğini yanılı Bereket unu.

Minnettarlık çın kalıptın urgup çıkıdı. Hem de herkette emelileşidi. Minnettarlıkını bildiğin adam köksü karnı kan, kişilik hayatı boğan pozisiyası aktif, uçuk yoruk adam hesaplandı. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılayınız. Ben Gülbostan Abduqadir. Dostlar programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeng taratqo äpçisi Suluşi Diyinda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Suluşi Diyin äpçisidimi anlayışınlarını karşılayınız. Bugünkü programımızga tövendiki mezmunlarını orunlaştırdık. Aval işçilar uyuşmuş sadasi sahibimizde Çağan Toqay Nayası

yeşinin çoğuyuşuğa ekşip, turdi barbara yol menişte qiynildiğan bop kaldı. Lekin o ızcıl ofisir əskerlerinin çarlaş bir xatarlıkıya köngül bölüp geldi. O buldur çigradaki ongul dongul yollarını körüp, öymü öy girip, yurttaşlarını seferber kılıp, çarlaş yollarını birlikte tüzləb, vərimnut kılıp, ofisir əskerlerinin çigranı çarlaydıgan yolunu menişka kolaylık kılıp, onşap berişini etdi. 30 neçə ildən buyan turdi çigranı qoğduğuçi ofisir əskerlərə hamra bulup çarlap, öz ara hemdemdi bulup, çonqur dostluq ornatdi. O ilgiri keyin bulup, memleketlik emgek namunucisi. Ve memleket boyunca Armeni himaye kılıçtaki en güzel şahıs katarlık şereplerine erişti.

0: Çöçek köçüsüdeki bu körünüş kalıplarını illetti. 6 ayının 9 günü Çöçek şehirdeki Çaysav köçüsüde bir SUV avtomobili meşgulat muvaffak olmaslık sebebinden yol boyudaki pelenpeyge kısılıp kaldı. Avtomobil egisi Maapendi avtomobilini öz yalğız yötkeşke amalsız kalıp, kanda kılışını bilenmeyi beşik etip durganda Çöçek şehirlik gongan idarisi Tenişlik köçü sakçıhanısının halıq sakçıları ve sakçı yardımcıları çarlaş jarayanında bu yerden ötüp kaldı. Ula ekvalını bilgendikken derhal yardım bedi. Nek meydandaki halıq sakçıları ve sakçı yardımcıları etraptaki kızgın amı bilen birlikte avtomobilinin arkasından götürdü. Köpçilik bir niyette küş çıkarıp avtomobilini pelenpeydin tekşi bekatlar yolga oğuştuk yötkep amının kıyıncılığını tez el kılıp bedi.
1: Avtomobil aydıken de Heyka işçim, rojunuzu urkutun. Bırazlı yedin keltürdügen, bu alana koşulgan.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahat akhirlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağa köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir. Növetçi muharir Ramile Ablamit.

Şehirden tatlı tabasım balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve kuşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısı da.

0: bu programını Tırt Soda Çakış şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içi dığınımız, yanıla, pesil soğukluk çayı.

1999 yılı yazda 22 yaşlık Lu Yaja mektepten bitirip, öz yalğız Zhejiang'ın garibi janubidiki tağlıq rayon, Lishui şehri Liandu rayonluq balla paravallıq ornığı kilip, bu yerdeki birdenbir məxsus vəzipedeki oqıtqıcıga aylandı. Paravallıq orni qubul qılıp davalığan ballanın köpüncisi tuğumu meyip bulup, turmuşta özünün hacitidin çıkışı qiyin. Pikir almaştırışımı ravan əməs idi. Dəsləbki 20 yılda o hər günü bəl qoyu etməkçi buldu. Bir günü o yük taqlarını yığışdırıb qaytışqa tayarlandı. Koridorda bir neçə bala tuyuqsız oxşumağan qəvətlədən etilib çıxdı. Bəziləri tizini pələmpəyi uruvağınıqımı qarmay, onu uğru vilib, ün silib yığlıdı. İniq bulmağan tələbbüzda, ana, kətmən, dedi. Loyaca anveqib turubla qaldı. Qoludaki çamdan qüb qıpla yərgi düşdü. Şu dakikada o balılıq çağlarında gerçi ata anısı daim yenide boğmısı mı, lekin boğum olmasının onunla yeterlik mehir muhabbet bəgərlikini esige aldı. Paravallıq orundaki balıla əsildirli bəxtsiz. Eğer olağı yeterlik muhabbet bilen əmra boğmısa, kişilik hayatı qandaq bolup gete. O çamdanını koyup, zonzayıp oltırıp balılanı bağırğı bastı. Şu turğunice 27 yıl turup kaldı. Жигерме ятты елдің бұян о 500-дің артық балының лоу анысы болды. Сәрдегі тұнчы қадам авазы әмеше оның еді. Балыланы бір-бірләп көтіріп, чөгілтіп, еңі үйгенген сөз жүмлілені аңлайды. Кәште ұқлаштың бұрын бір саат артық вақыт сарып қылып, бір-бірләп қошлышатты. О, ерім кечеде зақысыны алмаштыруш, сұт парашуғы дәмләшіні үйгенді. Чөнке анысының қылғыны башқылағы оқшымайды. O yana tələbcan oqıtqıcı idi. Kündüzi yəsli dərsi özsə, kəştə məktəbdə oqıvatqan 20 neçə balının dərsigi yetəkçilik qıladdı. O, paravallıq ornının tuncu türkümdiki daşı oqıqıcılarını qolmu qol

yetiştirip çıktı. Şunun denkin, türküm türküm yetim balıla bu yerden taş yöge imtihan verip ötti. Kişinin en tesirlendirdiğini, onun ağırıq balıdan ayrılmaslık boldi. Paravallık ornıda Şofun ısımlık bir kızının balıla palaş kesili bulup, putsun eke eğir derecede gayri bulup kağan idi. Loyaca tatilden paydalanıp, Şofun'ı yüdüp, poyizgı oltırıp Beijing'e davalatkılı keldi. Son ekne tüzleş, tatiş, kaydı cüpleştürüp davalaş çaryanı da 400 neçükün davalangan bozu mu, Loyaca neçükünde bir kitim uzun uçur yollap onu ilhamlandırıp durdu. Şofun ağırı orundan durdu. Hazır daşöydeki okşını tamamlap, toy kılıp balılık boldu. Kızığa Lo Shaolu dep isim koydu. O mundaq dedi. Lo anam, menin tuqqanım.

Paravallıq orınının başlığı buluşuğa əgişib, Lu Yaca paravallıq orındaki balılağı mülazımet kılış bilen qanaatılıp qamidi. O, korşau temi yok balıla paravallıq orınını oturgu koyup, kişilerin paravallıq aparatlarına boğan bir tərəflimi karşını özgertti. 2015 yılı o, Zhejiang ülkesinin Tianyi planı boyunca tuncu sınaq noktasını təşəbbüskarlıq bilen üstüge elip, ailesi qiyinciliği ba miyip balılanı haqsız salametlikini əsliğe keltürüş məşiqi bilen təminledi. Dəslapda hiç kim onunğa işlenmedi. O, öymü öy kırıp ziyaret kıldı. Ata anılanı nəx meydanda ekskursiya kıldırdı. Salametlikini əsliğe keltürüş öyü bir eğizden 10 neçe eğizgi köpəydi. Her yili Tağlıq rayondaki namrat ailelerdeki meyip balılarını üzüldürmeyi kubul kıldı. Teximi çoğun büsüş, ölçem oran tiş boldı. O, bütün memlekette birlik kegen sağlamlıq bilen mağarıp yoğurma mülazımet ölçümünün yokluğunu bayqap, kollektifini başlap 3 yıl vaqt sarıp kılıp, 300'dan artıq haqiqi misalını çoğunkuru təkşürüp tətqiq kılıp, bahalaş, salametlikini əsliğe keltürüş, mağarıp, Süpetini öz içiğe ağan bütün jeneriyallıq sistemine bərpa qıldı. 2025 yılı o yetekçilik kılıp tayarlıqan mahalle meyip balılarının salametlikini əsliğe keltürüş bilen mağarıp yoğurma mülazımet ölçümü rəsmi elan kılınıp, bu sahadaki sistemini qeyriplaştırgan dövlət içindeki tunce yerlik ölçem bulup qaldı. 2026 yılı bu ölçem dövlətinin tavsiye karakterlik ölçem planıgı kirgizildi. O, tərəqi tapmağan Tağlıq rayonlar üçün izdinib tapqan əndisə bütün məmləkətinin teximi köp cayları da qollanıldı. On yılda Tianyi planı birinci qarardan 33-cü qararğı tərəqi qılıb, qiyinciliği bar ailələrdəki ağırıq, meyip balılarğa haqsız mülazimət qılış 1320 adam qitimdən aşdı. Bunun içi de ilgiri adetiki mektepki sınışıp ketenmegen 119 bala dərs üstülde qaytıdın oldurdi. O yana balı tərbiyeleş planı türünü qolığı keltirdi. Lişi balıla paravallıq orni memleket boyca tuncu türkümdeki noktada sınaq kılındıgan 5 paravallıq orninin biri bulup kaldı. İlgir keyin bulup paravallıq orindin ayrılgan kuramığı yetken 32 yaş muqum işgi orinlaşdı. Bunun içi de 4 paravallıq orniga qaytıp xizmet kıldı. 2025 yılı Anıla Bayramı'da o beqip çoğunkılığan 20 netçi bala bütün memleketinin her qaysi jaylardan paravallıq ornığı keldi. Bazıları ballarını ilip kagen bulup, çördüşüp oltırıp onunğu qormi ilip bədi, haraq tutdi, xatırı süratke düşdi. Lu Yajanın oğli bu körünüşünü körüp, ana, siz bək bəxtlikkensiz, dedi.

2026 yılı 5. ayının 1. günü Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması birlikte en güzel işçi hizmetçilerinin ilgar iş izlerini ilan kıldı. Loyaca şeref bilen tallandı. O özünün mu keyfiyatı tüven çağlarının boğallıkını, üyeyi kaydıp işini takıp elip yoşurunca yaş dökkerlikini, lakin ertesi paravallı

0: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şırtın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setiladı.
1: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysınız. Brazli'den keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimliğinin içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemrap oldu.
1: Saat 8:20'de Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11:00'de Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçıñız ilhamıñızı urğutudu.
4: Saat 13:20'de Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hemrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcam bolasız.
3: Saat 14:00'de Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu-Şitin Sodi şäherçisinin Şinjañın özgüç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00'de Sulu-Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş

0: Əmrayınız, iyilik tiləş uyumuz bosa, Sılışıdın əbdidalı yardım verdi.
1: Saat 17.20-də Sılışıdın əbdidalının 6-0 pilos nüsqisi yeniniz ki, mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çıqrası yox, İpək yolunun sihri küçünü yez qılısız.
2: Saat 19.20-də Sılışıdın əbdidalının 6-0 pilos nüsqisi yeninizdeki məzilik tam əmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
3: Saat 20.20-də Sılışıdın əbdidalının 6-0 pilos nüsqisi yeninizdeki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'de Sılışıdın əbdidalının 6-0 pilos nüsqisi yeninizdeki tənərkət əmrayınız. Sağlamlıqa əmrah bulup əgişip çeniqsiz.
5: Sılışıdın əbdidalını çürüp sərxil məzmulladın huzurunun.
6: Қойнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырышып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21-dan 31 Selsiya gradusgacha. Altayda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusgacha. Çöçekte azraq yağmur yağıp keyin hava içiladı, temperatura 17-dan 33 Selsiya gradusgacha. Gulcida azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dan 33 Selsiya gradusgacha. Bortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dan 35 Selsiya gradusgacha. Karamayda hava bulutuk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dan 35 Selsiya gradusgacha. Köytünde azraq yağmur yağıp keyin hava içiladı, temperatura 23-dan 35 Selsiya gradusgacha. Şihanzide hava bulutluk, temperatura 23-dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutuk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dan 36 Selsiya gradusgacha. Qumulda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 38 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutuk bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 31-dan 44 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluk, temperatura 24-dan 36 Selsiya gradusgacha. Aksuda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı, temperatura 22-dan 36 Selsiya gradusgacha. Atışta hava bulutluk, temperatura 21-dan 34 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep, tenicaman öyünüz kayıtışınızı ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqıçıla katnaş liniyası programımızını yaxtırıp anışanlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kılşemşidin. Katnaş liniyası programımızı Şinjan Radio Televiziyasından son yan taratko əpsi Sılu Şitin'da Maskadam'da anıldıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsitimi anışanlarını karşalımız. Dostlar programımızın başlavaldı. Qaysı yollarda ketibatsizlar? Sizlar ketibatqa yollarning hozir qatnash ahvoli qandaqa? Bexatar yo'l yurgan asosda bizga o'zingizlar ketibatgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, uchori yollab so'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

Radio anonslar endi ixtonlar töwendiki uçurda bolsun. Yaşanğan yolucularının sefarga çıkış ihtiyacına tehimi yaxşı mülazimet kılış üçün Jungu Devlet Tömür Yol Gurohi Çekli Şirketi yakında yaşanğan yolucular karta sayahatının sus mezgilidiki hepti otursidiki biletini sitip alsa itibar beriş mülazimetini yolu koydu. Alaqadar itibar bahalıq biletler yakında arqarqadan sitildi. Devlet Tömür Yol Gurohi yoluş toşuş merkezinin alaqadar mesuli mundaq tonuşturdi. Bu qitimki itibar beriş mülazimeti Jungha Halıq Cumhuriyetinin kimliki, Şangang, Omin ahallarının ultraqlışış kenişkisi, Tayvan ahallarının ultraqlışış kenişkisi, Şangang, Omin ahallarının şikiri rayullağı beriş kiliş yol xeti, Tayvan ahallarının çoğunqoruqluğu beriş kiliş yol xeti, Çataliklerinin mängülük ultraqlışış kimliki, Vaqtlıq salahiyet ispatı hem ahalla nopos tepdir bilen bilet setip alğan 60 yaş hem 60 yaştan aşkan yaşangan yolucular kartıldı. Alaqadar yolucular torda yaki tor sırtıda poiz kozguluş vaqti 6 ayının 30 günü gece, yani düşenbi günü saat 12'den cümə günü saat 12 gece bolğan hepti otursudiki bir kısım oq poiz grupsi poizlerinin biletini setip alğanda bilet bahası da 10%lik itibardan bahraman buludu. Tömür yol 12306 əbçistə alaqadar itibar poiz qetimlerinin kəynigə cin qeti əskərtib yizib qoyuldu. İtibardın bəhrəman boğan poiz biletinin zakaz təfsilatıqa və şu kişinin poiz biletigə yaşanğala itibari digən xət yizildi. Bu, 6 ayının 18 günüdün 22 günü gücü bolğan Dövənvu bayramlıq yoluç toşuş məzgilini öz işçigə almaydı. Altmış yaş kutolgan hem 60 yaştın aşkan herbili kenişkisi bar meyipla, xalıq saxtısı kenişkisi bar meyipla, Dövlet Universal Ot Öçürüş Kutquzuş Ətirtideki meyiplik kenişkisi bar Jungu Puhraları əsildeki itibarlıq bilet bahasıdın bəhraman buluş asasıda yana 10%lik itibardın bəhraman bulu alaydı. Muhafiqiyyətlik bilet setibilib səpərgi çıqqan yaşanğan əza, yolucular adetki daimliq yolucu əzalarının üççəsizliği doğru kildiğen cuğlanma numur itibardın bəhraman buludu. Cuğlanma numurunu poiz biletiga almaştırışqa, ya ki, orun dərəcəsini östürüş kəsbini becərişki, işiltişki buludu.

0: Şeyinfu degen dostumuz ejep çıraylıq naqş koydunuz dep awatypdy ha boldu ilgar maalim Mevlut Kamnyň bişi nur ýygmaýdy nurny çiçipdi şoň piş piş piş ssymaýdy bişiden ensirmeňla deýdi ha şoň ensirmeňla dostlar Mevlut Kamnyň bişiden Pervayim Pelek degen dostumuzunki awazlyk uçur ýetip gepdi anlaýly ha bu dostumuz kaýsy ýol bileklerde ýol uçur bädikin
1: Hayır biz onu görürüz, nurluğunu görürüz, inşallah aldı ki, davam ki.
0: Buldu, rahmet.

Qaplan degen dostumuz hem münasibetlik orlan nangu moji aldık yolunu bir tertip kisəpərsi buladdi. Bu mu bekla asaslıq yol, bekla qalay mıqan toxtu baladu deydu. Buldu Qaplan ötgenden bir qatım degen tanız hem bu uçurni. Ma uçurni mu biz saxlı bilib münasibetlik orlağı yetkizib qoyliyib ulamda.

chekit ismli do'stimiz ham Oqsuni avar ayiq bir qarab bersangiz bo'ladi bek issiqku deydi ha Oqsuda ozroq yomg'ir yig'ib keyin bulutlandi temperatura 22 dan 36 selsiya gradusgacha deydi ha ozroq yomg'ir bo'lgan

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın əmdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın əmdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Abdumobil aydıken de, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdüken, bu alana koşulga. Heyka işçimdikini işsiniz. 6 saat geçe rohimiz urgup durdu. Heyka içimliği.

0: yıldırdığım için ben kötere taraf manga yiyormuş mesela karşı taraf mesela çok.
1: Buldum. Mansur degan dostimiz taksi şoförü izdeyman öyüm Sanfango şimal yolu yani Xipinchao tarafdan muşu etraftan taksi şoförü izdeyman alakos telefon numarı deb ma telefon numarını evetipdum muşu taksi şoförlü qisam bulatdi deydigan dostlarımız bolsanlar bir men qılay deydigan dostlarımız bolsanlar bizge bir uçur qavasanlar ma dostumuzdan ala qilish nomerini evet birli onundan keyin telefon orqali bir deyishib alsanlar bo'ladi tursun jakimiz hidoyat qiz mavnima deydi bu neshbitgan qu neshbit bek chiroyli bir qarsangiz olmoq o'xshaydigan neshbitgan bu xalçam degan dostimiz xitan nalu sanfango tarafga chiqish ig'zi qattiq to'silib ketdi deydi shu yo'l bo'laklarida ketayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar endi hozir ma kashli qatnashdan yuqori pallamasga yetib kelay dedi shuninga balkim hozirdan boshlab to'silishlar bo'lishi mumkin shu yo'l bo'laklarida ketayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar zerikmay terikmay sal o'zinglarni besi bilib birdam yerimdan shu 107da 4 qatna san'at radiosining har qaysi programmalarini anglag'ach do'stlar birdamda o'tib ketasizlarchimi do'stlar yana mana shunday qizg'inlik bilan programmamizga qatnashinglar bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchori may gaz uchori basanglar bo'ladi undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa so'rsanglar ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz do'stlar

Şiki ar in degen dostumuzda qaşqar bek ısıq. Ma şimdi kontiyonu içip koyup anlap oltadım deydu. Radyonu anlap oltırıp sizde. Bopdu bopdu. Qaşqa mu ısıq kende hava arayığı bir qarapaqa ya. Qaşqada hava bulutluq bulup kiyin azraq yamğur yağıdu. Temperatura 21-den 35 Celsiya gradus qıçken jumu. Temperaturma örüken, jukurken.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

0: MDVision supimizga do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsam. Nur degan do'stimizning ovozli uchuri yetib keldi. Anglaylik-a, Nur qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchuri badikin?
1: Dildor beritema, Miranni oldim qo'shilishi mashinka.
0: Dildor rahmat. Uning boshqa Sidiqjon degan do'stimizningki ovozli uchuri. Bo'ldi do'stlar, mana shunda qizg'inlik bilan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bagaysizlar. Undan boshqa qatnashqa doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, davomli so'rsanglar bo'ladi. Ravon taksi.
1: 374 birinchi yil Mengon cham egin chiqish boshida. Xaridanda chiqyapti.
0: Bo'ldi, ha. Do'stlar, shu uchordan unumli foydalanib qo'yaysizlar. Qaplanningki ovozli uchori.
2: Evet kızmasız, hazır koyaktaydım, mızıkın anlığı, bir kız çok şıfak kaptı maşından bir şeyinde. Şıfak şıfak ayağı diye ötüp gitti.
0: Maşinanızda çıkan adam uklak kaptı da. Hemse uklamaydı garak, almıştır ötüye, uklap kalmağla.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketining ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
0: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimligini içsiniz, 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

Radio anlaşı dostlar, katnaşlı iniyası programımızdan ahırlaştırımız. Yahtırıp anlayan programımız kızgılıq bilan katnaşkan her bir anlıqçılağı köptün köp rahmetimizden bildirimiz. Rahmetselagin. Programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Növetçi muharrir Ramila Ablamit. Əndi dektanla 107.4 katnaşanat radiosunun yollarımızda biz əmrə programımızda bulsun.

0: şunday kılıp mana mışında düşkün nakşı müzik sadaları ileki de programımızı başlap kettik sevimli anlıkçılar.
1: Qani onda xosa anlıkçılar programı mazmunlarımızna anlıqaş, kızgınlık bilen katnışıp, her kaysi yollardan uçurlarını berişke teklif kıvattık əslani.
0: Şunda onda olsa anlıkçılarımız kumuş bir yarım saat hamara bolsaq, muşa hamara boluş jarayanda dostlarımızga şatlıq ve hoşallıqlarını berişisak, yeni yol uçurlarını yetkisak, soraydığan suallarına cevap verip bir kanaatlendirgidek bir cevap verelisek şunda ama. Şu fıçırlardan anlayışlarımız bir önümlük faydalansa bizden beşimiz kök yetkendek
1: boğan boladı. Doğru dediniz.
0: Bana bir kıl çarşık yetkendek bir kıl şey boladı. Bu kala boğaydı. Sizden çarşılarınız tekimi bir büdür alet kök yetkendek.
1: Tekimi büdürlep, inçki bir uşak büdürüp yetkendek boğaydı. Kozunu gidek.
0: Bozumuş uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
1: Doğru.
0: Manım için de yakışı arzula bilen, yakışı tilekle bilen, anlıkçılarımızda programımız katnasa, bizimle programımız birlikte baş kursa deydiğin arzu ümmetlerimizden programımızı başlayıp getirdik kadirlik anlıkçılar.
1: Şimdi anlıkçılar bugün bu haftanın otturuyumuna, bir külü hizmetlerinlerini, ügün iş faaliyetlerinlerini tügütüp yolladı ki etuvat sizler. Programımızdaki her kaysı uçurulardan paydınıp yol yürüsenle, köngüllük paranlardan, tabi gəp sözlerden, kızkarlık paranlardan huzur ilip bir ancı müncü arğan, çarçıgan cismanlarını şatlıqı eriştürüp, bir köngüllü keypiyatlarda öylerinlağa, mənzilinlağa yitip basken dəp oylayımız.
0: Şunaq, şunaq, ondan sonra bizdeki Veysin salonumuz XC 1074 FM.
1: Doyu numarımız Şincan 1074 doyunumuzun bir bas közçümüzünü əmdi başlayımız, ə?
0: Şunaq, mən Riyasaç dostanla Mavlut İbrahim.
1: Mən Riyasaç dostanla Zühre Kerem.
0: Bana şükür Riyasaç. Mikrofon aldı da hem ekran aldı da tayyab oldu ya. Ondan sonra anlıkçılar yol uçuruları bir işin başı sanla buludu. Bizde belki mi tariflep gitmenler. Biz özümüzdeki nurluk baş, bödürçe şikayetlerimizi hayli burun tutat. Özümüz itiraf kurulan. Kelişken uz digen geplerini kabul kıldık. Rahmet sizler kendi. Yol uçurularını başlayıp gitsenler. Yol uçurularını verip anlıkçılarımızın bir ravan yollarını bir başlasak. Kanda.
1: Buldu aşta kılaylı ya. Ondan olsa anlıkçılar şu nek gepler bilen. Şu miğızlık, callık, uç uçurularını verip programımız katmışsınlar. Uxlaq amanla, uxlaq amanla. Yani kilip.
0: Mahmutça akam musallasını kada kılımız edin. Musallasını içti dokuran. Musallasını şu içtiniz.
1: Yani siz uzun turguzasınız o yana içiydi.
0: Şu musallasını kada kılışı bilmeyken bulsunuz. Avatkı verip musallas yasaydık Allah'dan sorusunuz bulurdu. Musallasını içti do. Lekin musallas içip optomobil aydısınız bulmaydı. Cuma spirit çıkıdı.
1: Şu. Kanda kılımız. O nem de iş kanda kılı olmaydı.
0: İçtiş gerek musallas ne? Ya işçi üç kirek. Ya komuz o yıkılak bir üç kirek.
1: Lekin ama şu ısıklar konuda bu kitel deyimin de bana. Da olsa anlıkçılar hani bizimki maviyişinimiz arkalı uçurulan yollar. Tek oğlan dostlarımız bak ya. Kızlar mı uçurdun başlayıp anlamdın mı? Avazdın başlayıp.
0: Onun üstüne özünün sındış.
1: Sındışım Zühre Hanım.
0: Zühre Mahmut.
1: Ya gel kılın.
2: Zühre Hanım avalanmalı.
1: Yaşşı.
0: Ya sizden tanımasın
1: bulduk ya. Zühre buna geçsiniz kanda buldu. Hoş oldunuz. Hoş oğa adam dige manda içilip, manda işbadilip hoş oğalığını manda uçur beğenmem du. Tas hoş olmamsınız.
0: Zühre. Adık yetip getken Zühre.
1: Şun deyim ben.
0: Ay Akmer vayit onları da kimiye çıkırıp.
1: Kimiye dek bop get izilip getken. Bop getken ha.
0: Kimir bomgan kimiye dek. Zühre.
1: Sen deyim ben.
0: İçilin ha, içilin ha. Bopta onda şikinci op şimfonun uçurunu koyayılsak. Muzikantlarımız Hidayat kız ekesi buludu muzikantlarını.
1: Ha, kokuyup da kesip
3: tut. Selam bir man geçmiş çok dolu kavre. Çiğdemeyen körükten attığı yollar alan hazır de.
0: Aman yani de bizden tayırlığa yetmeydi de. Zühre Hanım avazı boş.
1: Boş.
0: Ma tayırlığa aman yani canlılık bizden tayırlığına kılıp atı da.
1: Erlaki has fücür beydi oğullar has. Sen nazıklı kıldınız. Hiç ne bulmaydı bu ya siz bu yerlisin avaz çın çiketti deyilgan birisi mi yok hatırlayacağım bunu ha?
0: Xeridalağ muamili qandak muamili qımman bu yada. Avazınız yuqırı basdan xeridalağ tövən avazda sılıq sıpaylıq bilan anlıqdak muamili qısınız boldu. Cuma.
1: Taqdir.
2: İşlan avazlarla da qoşub getdim, qoşub getdim. İşbadlar da bir yol xəbər verəli, şey yoldur. Maşın çıx bıraq tutuş.
1: Мақұл. Шында тез түйдейді ме дедіңіз ә, тірішіп тәғдір.
0: Рахмет, әмі өз халының кіне, а?
4: Мәулі сәкі өзірәді қыдырың ағалымын әкшіне.
1: Яқши.
4: Әріп болсы елі түрбейдей. Басқа өлі өтіреттер, бәйге өлі өтіреттер еллар. Рақ тұраған жұма.
0: 10 секунд қыш дейрезіріңізді еті өтіп тұрсыңыз біз мүкетмес оқиыдың әзі өз
1: қалға.
0: Барлық вақтыңыз яқшы болсын, әзір үйден алатыма деді. Үйден алатқан аңыз болса сау, қаршалымыз. Онда қаса дойынымыз кіріп, бір жамыды шекіп ақтек, бірақ соқмам сілі.
1: Әшті қылыңлар мүшеді көйгеш, аңыңлар бізіне, а?
0: Өзінге үші қызы тосылып кетті деді пайдалып қалайды, жұма?
1: Яны үміт нұмық жөйе.
3: Зөрәді, зөрәді,
0: Zöhre Hanım'ı elbette ümmet onu diye koymaz. Canlı şaş şürbeti. Bol de Zöhre Hanım bunu dedi ki na
2: canlı kuşur verdi mesela bana. Nasıl nasıl
0: rahmet. Aa bana hakiki üydükleri gekkandı gekkaldı bana.
1: Hem de bol de yol açı.
3: Örge getirdik dört merkezler örümçedin yolu çöre. Sayılan satkın aldırırken yer besinler. Altay götürüm çevirinin üstünü aç materyallar dağıtır. Gel koysun sıra var rahmet eyin olup ya.
0: Bıldı bıldı rahmet. Her bul bıldı kalayım kalkınmak biz gül gördüğümüzde vaktimiz yok. Hazırma program işlevatımız cuma. Yolu çöre basınız buldu. Güllerini biz emez bu anlık uçlar için mi lazım et kılavatımız beyaz. Biz ne eli gül körüşke, eli onu körüşke, eli bunu körüşke teklif kısız bombaydı ama.
1: Ulanı körüp oturup kesek nur kuşlar kalıyordum ya da.
0: Anlık uçlarının fıçörü ne kapırmayız bey? Yolucu.
3: Şurada
0: mı? Boldu makul.
1: Yücünge hiç şey kızı tosul ketti deydi o çoğumu ha?
0: Hmm, das ümit.
3: Zöhre'de,
0: Zöhre'nin ümmet olsun. Ya yani şükür, oğlan gang, kaytılan mufçurla
1: makine oldu. Siz məxsus, ha şu, kaytır mufçurunu koyup.
0: Hem de dikkat
1: edin. Səvi, sınırımız yana damlıq cüvüyen üsümlükle bakçısını saxlap durubdu. Bu tərəflədə maşin səl cıxge.
0: Buldu. Şivayxan yolla ravanka hazır, xatırca mansana buldu, cümü.
1: Eylü bunu deysiz, eylü bunu deysiz, səhər bulbulu, neymi digen cıx, cidel bu.
0: Үйдікілердің таяқ үйме чоң оған аялла әкі чоң оғаламышында болды әдетті.
1: Әбі ішкітің мұқып қойсын болып тіке сізіне әсілейме бұяды. Сәл біз ма бесірәм жан қамайтыңызды әмайын елі сәрттемнің мұқабаты бағаму деген елі тоқып ашықтың біріні берің. Бізді нәді тоқып ашығы бағамыш, алдымызды тоқып ашығы бағама әзір?
0: Тұқымды ма онына пірпәрәлі өзіңіз чөзі шықырып, чоңайтып, ашын есіңіз олайым ке қанаған, жетіліңізді аз болады.
1: Пачығыдың ашу жүгірімісі болуды, он чөзінен ке.
0: Обыл қасым өмір әкімі аш қашқайдық пайнап елірді ұшыр бәрі.
1: Пайнап елі, ә.
3: Қашқа шәрдің ел ұшыры. Қашқа шәрдің жинау тәңір тағы елірі әр шіпіл етірі құрауаны.
1: Башқа ел ма?
0: Өмідімізді ядып қойдыңыз қо, пайнап елдің шық кетмаңсы.
1: Сізді мә аш елғы мәсіл қып қойған мәқсус.
0: Күннің ұсықыды ұя бұяды жүме ағыл қазым
1: қа.
3: Мәліпті яқтырыңызға, мен ұшырымды қойасыңыз өпсен.
1: Азыр ұшыр сіз ұшырыңыз ғу?
0: Мән нем ұшырды?
1: Нұмырланы әвәтіп сіз аңлапы қайна?
3: Дәсесе яқтырың ұяшма.
1: Яқши.
3: Әшқадық шотырысың ұяқтырың ұяшма. Нұма машинам ұтамай, ел тұрып қалдым. Әйәді. Үсәріп, ұшырымды
0: Қаңдей шаучу?
1: Қаңдей шаучуын, қашқа қаңдей шаучуының кейінедеке еңі елдеке. 13-кінші ұлтырақ районға апырып қойды кенсілі сөйрәп қақ. Бұның қычын бұнда ярдам қығыл болмайды.
0: Сөйрімейді жұны.
1: Сіз демек жоғыңыз, ағамчы білі ішкі машинны четіп тұрып, мұнда бірсі алдыды маңсам, мен кейінді маңсам демек жоғында сөйрігілі болмайды.

0: 아이도
1: 아이를
0: 낳았잖아.
1: 엠드 무바다 오탈드르 빼서 보는도. 황디 쇼츠는 개인들이 영유일다. 베리 엠드 배터리에 토감감사 아크뮬레이터다. 오탈드르 빼서 보는도. 근데 쇼레스 그건 말이다.
0: 쉰다.
1: 온다서 가시가득 아무 소사 가시나 야르담 베르슬라. 마 телефон номерын кашкадык достар мен ярдәм бере шу атрапла мен көрүп акай яки мен бир аккумуляторду токканмаган болсо демпаны мен оталдырып берей дегечлер болсо телефон номерыңларны жолдосаңлар яки мен оталдырып берей деңлар мен хан дешевчинин кейиндики еңи жолдо машинасы бузулуп калган аңлоочумуздун телефон номерин айтып берейли бу еңи жолдо көн жолдо маңмаган болсо еңи жолдо учурган машиналар деп эмне болгонду бу
0: Onda bu hazır Mehmetcan Toru taksisinin ki uçur ya.
2: Ne lütfen ne lütfen zehreyle kına var onu yapma yol kevre.
1: Geçe.
2: Ma sevim şu sorunu açtım sonun hazır kıravan kendime. Bu sen boş kırıp tarafıma kayınmış mı artık kıravan.
0: Makul. Umak anlıkçıla. Şu gep anlaydıga anlıkçıla. Şu aynı ekne bir çıkır vitip durup. Şu 10 sekundun işçiliği gep boğan dekin. Uçurunu bir bulup. Onun deki aynı ekne tötü yılısın. Çürü temsile. Üstüdük bilen koş. 5. Ağakaldı koşup. Yetsin. Bıraklı çürü itip. Manda mağamsıla buli bir temes mu?
1: Emdi demeyli.
0: Bu da işte.
1: Emdi demeyli. Emdi kulağınla. Bu
0: da işte kılsın.
1: Qarlıqaş qoyulur qoşulmuş ravan deyib yazğan mən bu hekmətki radioğa deydu. Dəvir daşla avtomobil remont mülazimət mərkəzidəki dostlarımız. Rəhmət.
0: Oy, ma qağılıqdiki anar gülnün məma şiir ilhamları kəkitibdi qo bugün.
1: Oqına.
0: Küşlürüm bulmasa bileklerimde oğlamcı söğü var yüreklerimde deydi.
1: Vah bana. Olmadık yürekte oğlamcı söğüyle özgürtüp sizde anlar gül.
0: Tikerle kırıp putumu kısımı yara gül ilip külürmen tileklerimde de manda fıçırlanım yollaptım.
1: İsam kam kokşaş. Karıp mançan bulmam de digen de.
0: Ahkep de.
2: Parmağın yetmiştir. O dediğin yolu kabarı.
0: Emi şu aş uçurunun bir yetkizitem de kolcudan uçur geldi.
1: Buldu buldu yetkizim.
0: Aşta kılaylı ya.
1: Baş.
0: Biz...
1: Ögünlük ya.
0: Ögünlük ya. Beşinci ayının...
1: Altıncı ay. Bir.
0: Aşta değil aslında bir ay kayını kit kaldım bu. Fakat altıncı ay buluşu halıma atamdım değil mi?
1: Altıncı ayının... On sekizinci günü.
0: Biz et on sekiz. On sekiz mansak. Ürümçüdün muş 174 qatna sənət radiosu diki xizmətdaşla birlikdə muş qulcığı qarab atlansaq muş qulcı səfərimizdə biz bir qancı caylarda bivas köz çıxmaqçı
1: 6-cı ayın 18-ci günü çüşdü yolğa çıxsa kəşki itibarda 19-cu başla Dönvo bayramı günü 19-20-21 3 gün Dönvo bayramı da bizim 174 qatna sənət radiosunun kəri yasatçıları və texnik xadimləri məsul mühərrirlə qulcıda Kaç meydan?
0: 6 meydan. 5 meydan. 5 meydan.
1: Meydan bivas köşesine kalıdı. Asasen yemek içmek sorularda.
0: Doğru, doğru. Şunu üçün bu sama Gülcü'deki dostlarının ama şu nehmeydallığı bir pahaliyetlerle katnışıp aşağıdım hakikaten mükafatlarını yolu koydu şu cayının mesulleri. Şu mükafatlarını Bekirmen bulup aşağıda bu birlikte pahaliyetlerle katnışıp pahaliyetlerini kızıp deyip bunda avutup Gülcü'nün çifinsin çıkırışınlarını karşılığımız ama Gülcülüklerinin çifinsin çıkırınlar demek ki ben bu yerde.
1: Onun kendinden yemek içmek zorları bu kanı ki böyle tamaklarını tetiş bakısla. Onun kendi oruç tıkalarını başlap kep şu yemek içmek zorullarda meyman bolusla cıkırak ekbesanla pılını nek töleysle
0: azırak insanla biz meyli deyimiz bizim damakla tan yeyimiz aşında
1: Zökre cık yemi kendim böyle bir dostum
0: şurası o inik Abdurrahman Sönkçe siz yok aykasınız bunu ədədən başlap
1: oy oy onun gibini kıma
0: ya yok aykasın demek için biz baradığan bu kayk o adam yok aydı o
1: hazırdın başlap yok aydı
0: yok an yok nasıl gekman cümle her biz fakat ün çıkaman
1: ma gekman demedi
0: ha arası arası
1: gekman basanla bulatı
0: de ya geksak mı geksak mı bu adamış kıp mında bir yerin anla kaldı mı yok aydı o şuna da özemini bilip de koydum hem de
1: dükkan açması bombaydı
0: ha ya takaydı takap hel bir yere kit kalıdı siz bağandım şunda kıga
1: Qayalar bevas köz çıxılısla.
0: Birisi ma Aqtöpede taş uçaq aramgayı. Yeni birisi ma Qulcidiki ma 3-cü başlanış mı 3-cü otura. Aş tərəfdiki maylıq Ümkan kavabxanısı.
1: İmkan.
0: Ümkan. Ümkan kavabxanısı. Анандан кийин яны бирси машинай наштылыклары Минсу Мусияда яны шу кылбыз. Анандан кийин Бадинур эгиз бошлугу амбулаториясы уядымы? Бивас көзчүлөрүбүз бар, э?
1: Болду. Эмне şu вакытларда аңлоочулар бир дектана бир изети төттө болсо, бирси алдын ала программаларыбызда учур берди, жумо. Хам нак майдандан телефон алайды аңлоочуларыбыз, э? Орундарын şu вакытта энек тапырбыз анкендин 174 катна санат радиосунун дойун номерине чокум кетип алганлар. Силерге түйжан кылып бердик.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Şunda kaderdik anlıkçıla yollarınızda biz hamra programımızı. Ak mervayet un yağ gürüç açık sularını işlep çıkırıp öy öylede işletivatkan. Her türlük aşkallada kaderlep işletivatkan. Ak mervayet un zati programımızı Allah'a talep kıldı. Bizden oylarımızda mı ak mervayet un yağ gürüç açık suları üzülmedi hem üzülmege.
2: Şunda. Yani sağlam gızalanışını, sağlam ozuqlanışını tavsiye edilip nurgun məhsulatlarını bazağa sağan, istimalçılarla uçuraşdırğan, hem yaxşı bahalara erişip kelibatqan Okyanus şirketi programımızı alayda tələb qılğan. Tonuşqıb getdi hazır Okyanusniki məhsulatları, turmuşumuzğa qulaylıq bolğan nurgun məhsulatları ba, anadiki yeməklik, ozuqluq toluqlaydığan məhsulatları ba. 28096-98 nömr bilan əlaqələşib düşən sağlamı buludu, lakin yana şu nəq meydanda şu öz əməli dükanın özüge Birip, körüp, düşünüp ihtiyacınla boyunca seyti basanla bağlarımı acayip muhabbık.
1: Okyanus maksatlarımla baldırak tonu şeyle cuma anı olsa. Kin bayisi tapkasak oranak kemmeyi.
2: Şu
1: Hoşunda olsa anlık uçularımızın uçurları karsak İsil temdeydi goş vazırını kaldırık yolladım maşin köprak dedi. Cuma Rahmat.
2: Abdurim.
3: Kaçan kılıçta o ne? Köprak gire.
1: Ya peş kademler
2: bu. Yüzünü vetmem.
1: Peş kademler bu. Şükretim depremi ki anlamaydı.
2: Yüzüne hatırınız ki. Melki iş hatırlayan hatırınız ki yüzüne.
1: 6. ayının 19. günü, 20. günü, 21. günleri. Yani sorursanız depremiz hem de 65. yılının adımı tutsanız.
2: Bazı da unutuk mı bu kalıdı.
1: Ama programımızda fıçır anlayla mı diyeceğim ha?
2: Şu.
1: Şıkandık fısıldıken oynayıp çöğülüp ketken her şeyden köptün ki Rahmat.
2: Makul. Davet Şimal yollarda maçanlı yanı aldı. Ravan karşı taraf mavi şiyyük karabmanga yülünüşte maşin bek köp tosuluş badaydı Nur ha?
1: Bugün hem de katına sakçılarımız bayağı muhtar yolladı. Şu Davet Şimal yolda kuruluş kılı sebebidin. Onun üstüge bu kuruluştaki ahırlaşmaktı şu. Şu sebepten ettigelli keşti katına son yukarı belli mezgilde Abdümobullah hakikaten köp ücret duruş ahvalı körülüyü tuttu. Şu ama Daven Şimali yolunun ki kink vakitlerdeki ravallıkı, muhitinin güzelliği azadı buluş için bulsa şopurduzla ettigen keşlik katnaşının yukarı pelli mezgilde başka yol böleklerini tallap minip durgan bu sanla da balığa düştür geldi. Mesela Dunarhan taraflarının ayrılıp geliş. Ya ki başka, sel jirak rak olsun mu? Başka yolların ayrılıp geliş. Usulunu kullanırgan bu sanla, devamlı minip atkan bu yolu kırvanmıgan bu sanla. Kuruluş tasarıdan katnaş bek çıkıp git parada şu an doğru düşün şu an ümit kılımız da kuşur yollaptı. Şu an dostlarım da davan tarafta oturup atkalla başkıcı bir yollarını tallaş imkaniyeti var mı? Mesela hazır bazı bir tar koçulağımı içilip getirmez mi? Şu yollarını tallap bir minip ma yolunun katnaş besimini hazırak bir yeni ihlapken basalına. Cuma dostlar.
2: Buldu, onda olsa müşü uçurlarının paylanan şu boyca yollarınlarına devam kıkaşmağsanla mesimlik anlığı ucumuz ayrıdırım yukur süratlik yolu, tez süratlik yolu da azraq tosuluş bağdaydı.
1: Rahmet man, Abijan'ın gibi yuvas gözlerimizde toxtumay körüp, onun da başka mağı hazırki programımızdan nak meydan emeli akvalını mı? Maşı kompüter, televizör ulap koyup körüp atkalıqdan intayın korsan bulduk. Rahmet sizge, cuma. Saniye medimiz. Karşıya akşaydı sizlerle.
4: Yaşınlar güzel. Mevlütten hoş geldiniz. Güzel. Dostlar Mekan Oğuz'un halkının 30 metri salamlar bu. Ne? Yani şeytanla saniyeme damladım salamlar çekti. Yani yaşınma yaştırvalanlar mı? Programlar çıkı olanlar mı?
2: Çıkı olanlar
4: mı? İşte gayet lahi. Şimdi eskettin hataylık.
2: He.
4: Benim faaliyet değil. Getme bir şey anlatma ahırsı yok.
1: On dokuzuncu saatin başında doyunanlarını bir izleti tört katına sanat radyosu tokırılsanla Nurgun şu bivas köyüslerini kör alayısla oralarını tatip depirdi Oğulcudaki ballağın bugün programımızda oranı ne vakti ne deple ütemdi
2: Şunda dikkat kılınlar şu doyunlu karısanlar buludu biz fakat hem de aşağıya bardığınımızda aşağıdaki dostlarımızın canlılık cengi var hala tuturuşunu katnışını teklif kıldık ha? Onda bolsa Abdurim yol uçurdu zə
3: Oğulcudaki yol kavrı ya ayırın yolu Dünya yolumuzun aydınlanışı kara bağlı yolları var. Dayan adı regionun avazını sürüyüp Kırgaya'ya solaksan ağlamıca Çeyimdeki avazı cekin Allah korusun.
1: Bolu da amca, katına sanla bolu da o. Saniyim de. Çaldınız mı?
2: Düşen de dedi hazır.
1: Siz mi kazandın gaz güçleri de anlamaya kalmadan kalmancı mı? 19. sıra bizden reyasetçili Zükre Kerem. Devlet amca.
2: He değil mi?
1: Uşurcan Hızır. Onun kendin.
2: Mıradıl Nasır.
1: Mıradıl Nasır.
2: Zümrüt.
1: Zümrüt Mutellip. Tüyütü. Olcu Seprek'e atlanıdı.
2: Tüyü değil. Kağını cıbı o da.
1: Şu günlerde olsa kollab kuvvetlenler, nek meydan vaktinler bas birinler, bile bir vaskes.
2: Bayram boğandı ki ne?
1: Hatmiş hep, hakiki oldunun bir çiğfende çıkarıp birinler dedi cuma.
2: Ama saniyede yeni siz demsiz ağa hep ne?
1: Ya barıdı hem de bir, hey Zükre ben geldim.
2: Dedi.
1: Sen o cıbırınla ne evlen toştırıyorsun?
2: Şundayım.
1: Ne çütlerime yitirme. Bağmayı bir kanla çoğu. Bir vas anlış kaçan tükeydi o.
2: Bir seylerim okşak etti ya edip. Öz bile öz ya.
1: Hem de anlı değil mi inanca?
2: Şu Abdikerim.
3: Yol tevre, simata yolur, şiita yolur, maşını köp.
2: Makul, makul.
1: Makul rahmet ha. Oğlumca Yunus malım.
5: Adam 1074 Mevlüt'te Zühra'da koruldu yol tevre. Korulu mühür kısımıya yülü. Koş gülmüştür alan.
2: Bu kat pekat oğuşumaydı ki bu kişi.
1: Alımcan Yunus bu sizin alıkı. Adem oğuştuşu siz görünüz taz yakışamaksın ama kene oldu siz oralağa mısınız gibi.
2: Oğuştanmapsız.
1: Yem bu kene oldu. Manda çeçim buldu ama ben helik bunu da çok kene oladır ona gittim. Менің чечемға мау образым ұтшыдан кен олам чықып қалады.
2: Мау Мамуд Рози дейді, Ақсу қартал елдір қошылынышты раван дейді.
1: Болды, болды.
2: Әдемі доңыз.
1: Я, я, я, әмді болды, әмді демеймін. Абдикерім.
3: Жол қабыры, шимата елдір, шита елдір машины көп.
1: Қайт қойып отты ма?
2: Padigul xanım aşında qılına 20 Tesla keçdi aşağıda görüşəyli ömkanda.
1: Mərgən Qunzay baramdı deydi. Qunzay proqram işləydi. Aparıb qoya digənmə. Fulivanın aldı şiyigi manğanı bək toslıb getdi. Abdüvəli bayamı dedik muş yolla bək toslıb atdı
2: hocam. Amma yox.
1: Başqa yollan tələb mənə imkaniyyətiniz varsanız buldu Abdüvəli.
2: Abdusalamun şu yoldakı mana davan xıncandı ma şiyi qarab manğa iğır toslıb getdi de bayqı digəndək bu yollanı avalı ha.
1: Nan xodunlu da maşını cıq ha dedi. Vay sılama ha güçlüğlandı.
2: Şu. Vay rəbqət azab qo deb nem boldu? Nem azab?
1: Nem boldu?
2: Qanda ma bir berib abrasi ma yeni bugan yeni yerim ba deb deyishdim-u sizlar bilan.
1: Ha ya da dukanni kengaytirib yetish bo'lamma?
2: Yetish bo'lamma?
1: Shu adat qo'qishmamdi. Ya dukanning kengaygina yaxshi yaratqa sartam ko'raran kallaga shegir xansdan. Qandayroq bo'lavotdi davan shimol yo'ldiki dukanning ki davan shimol yo'lda emi? Nima yo'q.
2: Eng ashqan shibilodiki.
1: Shibilodiki dukanning o'rni yaxshi-da. Abdüveli mal filivanın aldığı şey yok bana kırık kıp çıkılınma dedi. Kırık kıp çıkılıp olmaydı bizden hepimizin peşinden alınmamız ona. Bu da tırınlağım de ha.
2: Kaplan.
5: Acama giyem ola topta akşam adlı maşılar bekliyip kenara gidiyip duyadı.
2: He buldu buldu de. Aklınızla bağmış ya de. Tün ögün biz görüşmeyken.
1: Şimdi ama.
2: Mehmetcan Toru Taksi.
5: Mehmetcan Mehmet Oğuz. Zuhayrı yol kevre. Mayının da sanın kendiki yol hazır kılavan kına.
1: Makul.
6: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
7: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdi sen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizim, yanılı soğukluk çay o.
7: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
8: Köşme haberleşinin kent belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kent belvağlıq toru ulap berdin. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Sımni körünmeydiğen kılıp tartıp berdin. Orunutuş, remot kıldırışlığın ğam kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpet, çoğun tor, çoğun itibar. Tepsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
9: Avtomobil aydıganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan bu alana qo'shilgan. Heyka içimligini içsiniz. 6 saat içe ruhunuz urgup durdu. Heyka içimligi.
10: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 santimetr. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke texim uçoq. Yataq öyü texim uçoq. Təfsilatını 0991-2505 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
9: 2026-yılı 6. ayının 15. gündün 6. ayının 21. günükçe memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejash teşvikat yaptırdı.
2: Bu kıtımki energiya tejash teşvikat yaptırdığının başlayımısı energiya tejashının yeni başlanış noktası da yeşillikini kelgüsüge yüzlendireliğinden ibaret.
9: Abdunum Raylıq Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti energiya tejash dərəcəsini östürüş və özgərçini ilgər sürüb, xoş karbonluq yeşil tərəqqiyyat yolu da qəti təvrənmək meniş gərəkliğini təşəbbüs qıldı.
0: Anlavatqınınla yollarınızdı biz həmrə proqramısı.
1: Qadirlik anlıqçılar yollarınızda biz həmrə proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Proqramımızdan Optimobil Klubu fəaliyyətimizdə sizlərə küçlük tövsiyə qıldığınımız bolsa.
2: Namı qulaqdan qulağa yetkən.
1: Qulunuzda tijaydığan.
2: Esil Abdul Mulligirin Abdulleri.
1: Optimobilonlarga Abdul almashtırmaqçı bolsaŋlar heç ikkilenmey. 13 59 75 75 ki telefon qılıbla Mulligirin Abdullarının jay-jaylardagi setiş orununu sorab Mulligirin Abdullarını almashtırıb alğaçlar. Bu yıl Mulligirin Abdullarının dövlətimiz bazarga kirganligining 10 yıllıqı.
2: Şinjandagi eng esil tamni izlash faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz bo'lsa,
11: Sartam Kroren Kaligoshi Ugurxanasi.
1: Kaligoshi Ugurxanasining o'xshaydiganini demaylik qo'yaylik. Turlarining ko'pligini demaylik qo'yaylik. Hamburg bo'lkisi bor.
2: To'qopachiri, rojamo.
1: Etdiganlik noshliqlari.
2: Tutixiliq qandoq nima buloqmandilari, ha?
1: Ha, ish qilib Sartam Kroren hozir Urumchida 3 do'kon ochildi. Qayoq basonlar ta'mi o'xshashlar. Yana bir qitimizlarga tavsiya qildiganimiz Sartam Kroren Kaligoshi Ugurxanasi.

0: Ondan sonra anlayıcılarımızın fıçralarını alsak. Eyko yayı işitin çıktı.
1: Mahmut Malim, gözüne de kaydarak yakışma. İyi geldin.
2: Yakışma. Abdan kıpsız.
0: Kırsızımızda akval sorap çıktık ama ava.
2: Abdikerim.
3: Yol kavra, her bir şeyden kuşta. Bırın sorusunu sen yoldura maşinle köp.
2: Buldu, buldu.
0: Vyaay, bak dedin lan, ey Mevlüt Zökre. İstedi sen lan, bak omak çıkıdıken bu, ha degen gap ne? Vyaay, bak hoş oldum deydi saniyadımız. Ha, rahmet. Valla hem de cık digizmanımız ne ya saniyada?
2: Sizin buna kuda cık diymen ha?
0: Bizim cık digizman kulakımız uzun tövdü, caranlaydık ya.
2: Doğru, abay 40 sekot kipinizin 20 sekot ha, ha bilen tügidi.
0: Sayılı tosılma dedi ki, maşini köp serat asla deydi. Yitiyen degen dostumuz, rahmet.
2: Galibiyet yolu da baza тараплада қызыл чырақта автомобильлар көбірек деген учырын ерен ақыз беріп ту.
0: Исам ака немесе қолжы халықы бір егіз гәп болып болған деген а дейді деп. Өй, бұның әмі қолжы халықы демейді де.
2: Шу бір сания ма, Исам ака, саниям ханым.
0: Саниям сыңлымызла дейді де.

0: ve emdi bu mu özünün gep kılış adeti buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Sonra bunu umumuzda değil bulmaydı.
1: Şu. Deptuğumuz kap, yok dep kalmışsın dep ensirgen çiğri.
0: Bunda olsa benim sualım, cevabım, baba toluk boğan olsa, ve toluk buldu dep beni gepten kaldırıp biten mağla gel kısın.
1: Otur ulan İslam'a, toluk oldu.
0: Bunda olsa oturayım ha?
1: Oturan, buradan aramız ilan ayıge.
0: Şimfa, rahmet. Bayam geplarınla bak küldüm de kuşurallah, rahmet değil mi?
1: Hazırtılı Sayoli Cenob'dan şimal yönlüşü de Fuda, Cuda, Asas Yol Koşumculu'da maşıncı karşı tarafta normal keti batıdı deydi.
0: Benim beşimde ensirgen kapla rahmet, evet, olacak verip kalsanız beşinizin baş kim ki ilan akadım. Ve ben ürümçümü sık hazır hatırlayacağım bulan. Ben bamayım ben şu beşimle asrayı da.
1: Bu şu ıslıklığa çıdığan baş, işkeptini aldı da turpanı verip o şu ıslıklığa da pijgırım ıslıklığa da kündürü bitip kegen baş da şuna.
0: Aynı vakitlerde ben yok, boğan bozan başı olup vukon örüp etken uçak kılıp tavlapa kaydıken.
1: Amını. Tavlıgan ki ya.
0: Tavlıgan.
1: Şunda Mevlut'un beş kanda tavlandı da kese anladın ki.
0: Ocağın önce birkaç öğrü yutup kese yoktur. Bunun hazırlıkçı tırat diye karan.
1: Onu çıdımaz ki. Korup özü paylanıp paylanıp bulup anladın ki tavlap olgan diye. Onu öğrü yutup karab otağını. Şu bat olsa hemen hazır kıladığım bunu.
0: Bir hesap da öğrü etkenim yakışık diye. Hazır kok avatı mı aşınında.
1: Dek boğan diye ki.
0: Rast ocağı kok yapmaz aşı ocağı.
1: Kanda akıda emeder.
0: Bir tavlapa kadar kırıp kalsam sette.
1: Siz mi tavlap olgan ki aşı siz mi sekrep çıkıp durmuş közünüzü pal pul kılıp nurlarını çakınıtıp bişinizin nurlarını çakınıtıp helişlerini kılsızcı mı?
0: Ben kimde yelpini sorup jüreme o vaxtında. Şu. Fiyan şaraylı katına sakçın hatırdığını kaldırık yollamı koşulmuş ravanındaydın Nur.
1: Cemile yedundaydı ama hazır Fukan Yoli Lantiyan'dın. Fukan kocisi ya. Malantiyandın albik manga yönlüşte yol tosul ketti maşallah pek çık depti.
0: Rahmet. Ayka yayı cülağını aldı ravan da bir yerine ütep gitti ama nenmin cungi doktor kansını aldı ki yolda mı ravan ki edip. Gonçanlı kitap atı kalkışaydı.
1: Makul. Tez araylık dedik ha Nurninkini. Onda bulsa ötüket tok. Tiyan sen van kıdım oşun dağken maşıncık ke. Tiyan saraylı katnaş atırtın aldı ki yolladı. Bu yolla ravan ki elikin.
0: Mehmetcan.
2: Mehmetcan Zühre'den yol çevre. Makhımakken yolları şişmek ravan kendime.
0: Makul rahmet.
1: El kammoz doğuz.
3: Biz üstüge anlat git vermez ya var. Sıvatı cuma.
1: Şu.
3: Doğru diyen.
0: Kalkışman. Soğaktı çek. Sıktı çekken bizge kanda yapıyoruz bazı balda. Bugün kulcunun avara karsak azırak yağmur yağdı kacımı. Azır ısıgan bilen keşke yağmur vada kıldı. Temperatura 19'dan 33 Celsius gradus kışadaydı. Onda ise Muşi Bahane'de Ürümçiyar'ın şükürlük avarayı malumata karaydıgan basak. Bugün keçin etkiniz geçe Ürümçi'de hava bulutlu. Temperatura 21'den 31 Celsius gradus kışadaydı.
1: Et keçinin ögülük gündüz geçe hava bulutlu. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus kışadaydı.
0: 6-nji ayning 19-nji kuni kechadan 20-nji kuni kunduzgacha havo ochiq. Temperatura 22-dan 34 Celsius gradusgacha. Men bir naqsh qo'ysam bir vaqrab ketgan
1: xotin shunaqa qo'rqdim-a?
0: Menda naqshga hamdi

0: ketken şunga obdan deydi de bunu iniq qilib.
1: Voy men Mavlud qarablar buning javobi iniq turmamdi.
0: Shu.
1: Bo'pti, Filivanning oldi to'silib turgan do'stlar deb Abduveli hozir qish to'silib turibdi. Xingchangning oldi bilan chiqib ketinglar, mang'ili bo'lmig'idek shivining oldiga dejma. Bayan muqaddas saqchilarining olaydi askarimiz deb o'tdik. Bavo, shivining oldi qarab ketib atganlar boshqa yo'llarni tanlab, menga imkoniyat bo'lsa tanlab mang'ili dejma. Ma qurilish qilish sababidan Davan shimol yo'lda avtomobillar biroz ko'proq.
0: Ma shu A degan do'stimiz hozir ma bu Maytaq ko'cha tosh yo'li taraf qandaqdi yo'l ahvoli deb so'rgan ekan, normal ma'nosiz bo'ldi.
1: Hech qanday ustur topshiribmanmi?
0: To'silish yoki qatnashchi qo'ygan ahvol yo'q menga bering, a?
1: Rayhangul xonim meni qurbon oilasidek, qurbonning akimiz buni o'tira.
2: Yemishdan ortiq qozib yo'qdi.
3: Shu.
2: Shu mening javobim tishning to'liq bo'lguni yaxshi. Bağlı çaysından kolamdı, bunmamdı, bununla...
1: Qurban kam.
0: Bir şey, kanda inkas kaytırgan bu gayda ahırga.
1: Çıra işbazısın bir köreyle digen tıkta. Bıptı, Qurban kam, salam ettiğinizden tezirek asla gelişi giterek taşmasın.
0: Hazırım şun da, obdan bu kaptı, buna çırayım o, şunçilik bir kıl. Ayka yayı.
4: Ben indi oğlum, sütlat kettim, ben utmalıyım. Bir sütlat kettim, oldu mu?
1: Nem qoyitam bir son tushuncha qoyitam demsiz.
0: Bir tushwa bir nim qoyitam oldu dedi ish qilib bu bola.
1: Manda qalan. Mosha to'sib ketgan yo'l bilaklarida ang yaxsa boshqalarning tishiga tegmay men. Donliq dengmi mashinjiq deydi yar sharida. Omliq mish donliq deng kelib to'silib qoldi bu yar shari.
0: Meridian apandi Medon shimol yo'li shimoldan janubqa Medon o'tir yo'lgacha yaqinlashgan sir avtomobil ba ko'payib ketdi lekin alayda to'silish yo'q deydi a.
1: Guli mummu osha.
5: Şigona aldı işte, milo karab manga yemiş, sosyal çıktı.
1: Bıldı rahmet, tapşırıp aldık.
0: Nail, Wuchanglu, Guangzhoulu, Xiaminlu, Shanghailu, Amsravankan, Kashi, Shilu, Amsravan deydi, ha?
1: Meydun şimal yolu, şimaldın canıpka, meydun otur yolu yıkılaşkan sıra avtomobillar köpüyüp, kettilikin alay tosuyor, tosuluş yok deydi bu, Merdiyan efendi.
0: Yana karısak... Aş kuçurladın ma bu Cemile'nin kim dedi ku ha ma yollarda asılsın aşu turuvatkan yol ma davendiki tosuluşunun kekhil iğrılgın diken anıgıcılarımız bakken ha.
1: Şundak davendiki tosuluş hazır töğütüncü oryndiki ürümçü boyu çakaran. Birinci oryunda Beyhuan Gavca. İkinci oryunda Vişin Beylu. Üçüncü oryunda ma Sucu Şarık Kötüsü. Töğütüncü oryunda daven şimi alıyordu cümak. Töğütüncü oryunda tosuluş turuvatkan diken. Нас раурус тосылыш ба деген кеп.
0: Яна Шинхуа Жануб юли, Яңават юли ығызыдың башлап, ма ішкен докторханын алдығы кәгіце, машинлар бәк көп кен, а, Ильярның ұқчөрі.
1: Нұр такси, жолланың тосықчылығыдың ара қайтып қорығы кәсем, қорығының шымы тосылып дейді.

0: Kaderlik anlatıcılar dostlarım şu aralara karsak Mahmutcan Musallas Sanfango otur yolda azrak tostuş bu adaydı o rahmet.
1: Nail hazır siz mi muşuvçurun hazır siz evet genkensiz lakin onda uçur yok. Siz kayadın anlayan bu koydunuz.
0: Ettigen uçur geldi mi?
1: Ettigen mi bu uçur yok ha? O programda bunda uçur ne uğraştırmakan.
0: Maytak kuşataş olan uçur ne? Gülkemer, mesh davendikiler uval ya bundan depketmen. Gülkemer, hazır davendik bu kuruluş karan. Bunun dinkiin tekim yollarının ravan buluşu. Avu, aklat, meynet su bir taraf kılıç turbularının tekim yakşı buluşu. Tekim yakşı ısınışımız kışlı vakitlerde. Tekim güzel buluşun kuruluş kılınmadı da. Endi, muş bek... Nakketok diğeriniz çün işki buludu. Ende bu kuruluşta kimse kim tekrar vay can diye işki doğru kelle çakra.
1: Şu ameliyatta bu biz için bir paydalık bir kuvvetkan işla.
0: Bu münasebetlik orunlar resmi bunu oyluşup konuklu bir yenilap.
1: Doğru.
0: Kısımda ende bir mezgil maşında buladı. Mesela sayıyor yasalga vaktinde maşında boğan. Ma donar kuandaydı, muşu gerbaylanma, taskaylanma, şerkaylanma yasalga vaktim hili küp cepa çekken. Hazır ço, donar kuallarda hatırca mangadıgan demez. Say yoldun başka nurgun yolla yasaldı. Eğer şu say yollu bakan bosa suya çıkarıp toslattık biz. Şu an bir mezgil vakt neyimdi biraz ötküzüp durayla.
1: Şu an da belki lakabın bek oylu varsa, mürekkep oylu varsa mı bu maydı? Çünkü hem de ne çoğaktadan özümüz oturuyorken korolarının kendiliği konu ultra rayılarının aşındaki eserlerini almıştırış için kuruluş kıldı. Ha, bu mazrak bir nem kıldı. Lekin özümüz yeni tanışıdık, oralaştırdık, ama nesin cahidi kıldık. Eslige keltüde on şapbedi, şununla yeni normal buldu. Ama bu muş, çoğun yolları doğru kakalı için kılvatkan işlerdi.
0: Onun üstüge bırak vaktilerde maşillancılık köpemezdi. Hazır avtomobillar köp. Hem de kuruluşunu kınmaydıysa. Bombaydı. O bizden tırmışımız kolaysız ip geliyordu. Kendi vaktilerde kuruluş bitkendik yaşıyoruz. Yıllardır hava mansanla, şu güzel muhitlerini kösanla, vuyum, acep yakışıklıydı ama kuruluşundaysa. Bombamız bir mezgil ötkendik, vuyum, işte Daven Şimali yolunun ki tarçılığı, vuyum, işte Daven Şimali yolunun kutuluğu. Deydi kan gelip çıkıyor. Şunun için partiye hükümetin ki, bizden ki tırmışımızın, yollarımızın, yakışıklığımızın da kılavatkan işlerinden. Her vakit minnet arabalaydı. Kapıgan bile işkanda işi oranak kemaydı. Kollusak, çensek, Kiyinki tırmışımız, tekim güzel olup gidiyordu. Bulam da?
1: Buldu, onda olsun. Onda bir uçurunu Reyhan Güladımız yollağınken, bir meyipli arıbız batı bizde iştirip mağdıgan. Buldur ağan tuğuk, hem de hazır biz mağı yanıdın tokluğunu aldık, hem de bu artık tuğusumu turdik ya, şuna lazımlağı bəsək, dəb oylaştık. Lazımla bolsa gel kusun apırıp işlesi buldu digenken hem de şu bir
0: telefon numaranızı evet koyun
1: meyiplarımızı lazımla bolsa gel kusunla biz yollap bireyli numarını Reyhan Gül Hanım'ninki
0: buldu telefon numaranızı derhal evet etin hazır kayıt kelimiz

0: Tor sörətinizdən texmi tez bolışını sınaq baxınız bamı? Ondaqda 5-ci eyni işiltip eqin. Çürü sörəti tez. Bivas körsüçdə oyun oynaşda qetivanmaydı. VR texmi eniq görülüdü.
1: Şinjang telegrafının köp xil yürüşlük mülazimiti və dərisi aşırılğan xas poxtısını aşqılsınız, 4 çoğun hukuk mənfətdən bəhrilini əleysiz. Bu mülazimətini Şinjang telegraf şirkətinin APP-sidin yaki 10 mıngı telefon qılıp becirsiniz boludu. Birleşme haberleşi 10.010 kızık liniyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus liniyası 10.010.14. Cungo birleşme haberleşi.
2: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
0: Donatqudun əmdal deyəm, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
0: Vay tək soğaq.
2: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
0: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
3: Qadirdik, ağın oğucular deyək tanladı bu lavatqını.
4: 107.4 Qatna Sənət Radiosu dün ağıltı lavatqan.
3: Yollarınızda.
4: Biz Hamra programımızı.
3: Mən Mavlut İbrahim.
4: Mən Zöhrə Kerem.
3: Qadirdik, ağın oğucular Abdomobil Klubu pahaliyyidimizdə sizlərə küçlük təvsiyə qıldığınımız yanıla.
4: Namı qulaqdan qulaqı yetkən.
3: Qulağınızı tüzeydiğən.
4: Esil Abdul Molligirin Abdulri.
3: Bir kuyup yıqanla Molligirin Abdulri. Kiyinənin kəndi kuyamsıla, kuyamsıla. Öz anlanan şey. Çünki yarab qeyb qaza davamlı qoyduğa iş.
4: Cay-cayladı, setiş orulları ba. Qay yedi deysanla, şu yedi setiş orulları ba. Bək kulaylı qacılı bilişinlağa.
3: Telefon nomor 13-5-9-75-75.
4: Şincandiki ən esil təminizdəş pahaliyyədə də siləgə Sərtəm Kırorən Kalbüşü Üqrxansını təvsiyə qıldıq.
3: Sertem Kırorən Kalbüşü Üqrxansı. Nereyim əşkınla qeyb qaza Sertem Kırorən basana. Ozırınıp çık gitsinler. İnşan anladım. Pır pır pır pır pır pır taç kıyıp. Dün ben anladım bir taç kıyıp ötücüme hala koyayım.
4: Ozır dike
3: de ozır de vakırıp gitsinler Ayşe'de. Onun da başka mı amdi? Tılımızı tetiğidigen bizge ozır verdiğen esil tağımları bacım o.
4: Yine veyşinimiz arkalı kuşurlanıyor lan la. Doyun kıkırıp kür vatam sile. Boğam sile.
3: Ebat kömat.
4: Kırmanla, kırmanla, neymiş kızla doyun kıkırıp.
3: Aman bir gün, köreyle, dike vakti de bol de, kırmanla, de.
4: Numarını mevatıp dur Reyhan Gülhanım, münasebsiz kişiler telefon kılıp avarı kımızın deydi şu
3: işin. Ma, bu kalçam kerek keme yollap verip buldum. Bu kalçam isimlik anlıkçımız, man kerekti deydi yollap koyduk.
4: Makul.
3: Gülkemer ben doğru düşündüm. Vay makul mevlutaka zükrede. Kanda kılattım şu bir izleti tördün. Anlap benim ütüp gitemem. Şu? Üyüm gedim. Gülkemer. Kırk etsiz kıran. Programımız anlaş fırsatları yok. Sizin kütüb atkını kazan bir şey. Ballarının kalayım kancılıkları. Eğer vakırap, cakırap, çeçilip. Bizim onca ücaylarınızı öltegece. Veya da bizden programlarımızı anlap bizle paranlaşıp. 10 minit olsun mu? Ayağı atanızı uzatıp kırktın.
4: Şuan.
3: Bir gün bir ağınam sizlerden her gün 3 saat uzun ömür görev atmadaydı.
4: O neyim deyin ki?
3: Neyim deyin an bolsa, ben sizler necə de kop sizler dedim. Ben 8'le etrafı da kopum desem. Bu?
4: Necə de kop edin ki?
3: Oldu. Oldu. 20'de kop edin de bir can vakti. Ne mi kılsa desem güllerden huzurlu mu? Kuşlarının avazını anlayın mı? Hareket kılı mı? Bu uyku degen yerim ölüm deydigan gap bo'lsa sizlar tozi uxlab qoping. Men qopma degan qoyliq qaldir qara. Shuning oyog'ima 6 da qopamizmi 7 ga to'g'rilaydigan bo'ldim. Shuning bayam 10 minut umringiz uzirib kirkatgan degan emas. Uy kirsa bari bir chechiladi.
4: Shu.
3: Qabillaydi. Ballar apa deb oyoqdan apa deb oyoqdan yo'l tushqotdi
4: deb.
3: Apsa deb. Uni kirib bizning gaplarimizni anglab kirkasi 10 minut bo'lsami?
4: Shu. Biz uyadı toğlap onu bunu de biz nem kınmayımız şunda mı?
3: Hem de yana birisi mesela kırıplı siz eynek karayalamsız vaktiniz var mı yok mu birinim de gülünmaydı. Hazır tosluk kaka vaktidim eynek ne çürep aldığınız karan. Eynek karab özünüzde huzurlu bozum oturun abiciden bozum mu?
4: Şu ameliyat muşu yolda tosup tuğanı özümçü bazı dek pek arzu okuydu bazı avi. Yeni bir dem toru etken bosa, çıma programını anda bana dekin tuluk tüvüdü itip kırk etken bosa, de manda oylaydı gallamı ba. Şunun için bu sizge kegen bir ahmet, bir bəxit.
3: Manda çönsünüz karan bana ya. A toslup qağa yol bilekler, şu tosluştu bir kıl ozıra alalıysız. Çıma?
4: Yeni qarsaq aykı yayı.
5: Ma dantam etrafım ravan kezima mevlut malıma bir kıl koğulmaydır. Bedellerim kışkırda bir kıl ola ya. Mevlut malıyım.
4: Çişlerinizin sezimi yok ma toğulmay.
3: Sezimi yoktu. Eslime ma ciddi tarafta yol yasap, yasağıtı da sonra biraz saat caber kıpşılıydı bana kendi keteyim kere. Ben yakışı mı ne? Radyon apıştığa tuttu bu mu yakışı bana tallaş bak kalıcı mı? Şen kuva şimali öyle şaşımından aldı da garbi çok örüktürek kuman kayılmıştan maşılı bek köp kıytıp gitti, uyup gitti dedi cümü. Dikkat bilen aydasız anlıkçı mıyız?
4: Muhtar camında bir paranlığını anlığını mı yollaptı? Ben bayatın aşkanığı tamak yigil kırgendim. Bir demdekin işke balı kırdı. O aşkanığı kırıp, minin udulumdaki cozda oturup paranışı batkan kulukımı kırıp kaldı paranları. O baldaydı, ben udul yolgum mağattım. Yandaki yoldun başkalarının yolunu kırıp alayı dep yandap kırsam, keynimdin kegen maşina minin maşinamın yenidin soku etdi. Şunlar katnaş sakçı atırtıgı basaq, sendeki hatalıq gendep mağa atıp koydu digendi. A bilikirge en bir ağınızı ındaq yandın kırıp aldıqalla, jıqo, onda yandın kırıp aldıqalla. Onda olsa minin maşinamın aldı boşengan pek konurap ketkendi. Navada aşında yandın kırıp ağa maşinlarını köse, mem udulu berip soku itep. Maşinamın aldı tara boşengan'ı yeng almaştırsam boğu dektep oturdu. Muştam oylaydıqa ademna bakke, ihtiyat kılıp jürünlacı mı ala gargız bunda pürsetlerini tuğdurup əmanla boşengan'ı yeng almaştırıp berdiqan pürsetlerini tuğdurup əmanla öz almaştırsın öz öz edep uçuruyorlardı.
3: Baş aralı tuğullacı.
4: Şu ha.
3: Mesela biz taş sanırsa kum sanaydıq Allah'a ba. Udurağı manımanda kısam, anı vurup tövetsem. Manandı mançgüllük manda kısam. Yok emes cuma ba.
4: Ve babi uçurgan ulağı biz.
3: Lekin hem de şu oylukallarına layık ulamı küllerinin burada bilip bilmeyi aşındalığa uçurup kalıcı. Azıraq paydını aldım deydu yu. Lekin özünün kiyin kançılık derecede ziyan tatırgallığını hiç kullanmaydı.
4: Şu an köylümüz neylki alıkınmasızlığımız gerek. Erkandak şıka.
3: Bir gep bak kaşk sanırsan közge.
4: Közge.
3: Doynumuz kırgan basan Allah kulağım bile göz koyattım bana aşında Allah.
4: Köz.
3: Kaşk sanırsan közge dedim.
4: Bana aşk köz.
3: Peşan o julap ondan da kısan közendin ayrılsa deyin gep Allah. Şıkılıp sel. Ken kosak yaşaylı. Ken bosan ken bombaysa. Dedi şimdi.
4: Doğru.
3: Yılık çilekini devletmemizden de.
4: Ya bu da çilekini demeyi.
3: Dikkat kılayla ağırmasına.
4: Cevher.
6: Karayizgiyeti tır yıl sonra. Ben nengon gündüm beşini körüklü beşini körsün çoğuşmaz boğarlıkta yılları ben çoğuşmazın ta yüşeyin körüklü boğarlıkta lık kılan maşına. Karşı yönlü sıravan her şekil.
4: Makul.
3: Abdurrahman son küçüğü baldırlık içip yaptı.
4: Haa.
3: Yakışı mı ben Wuhan'da dedi. Yatakta silahını körüp yattım dedi, gördünüz mü?
4: Şu uyluğun, uyluğun, kılınız tuğun.
3: Müşkem demisanla öptü ki, babalı Wuhan kaç bir yer.
4: Nim diyen tez sizin sürtünüz, bey tez kemcümü iş kılır.
3: Sizge maksus, şuraya yetkizgalla bak ya. Bir izlete tünün reyasetçiler kocak orada tez kaçın.
4: Tünün gün kıgan madem, büge Wuhan düzgünü de anlama, getim dep duruşumuzga.
3: Bu, Abdurrahman son çokum anladı da, Abdullah manda manda kılıp atıdı, kolcağım çokum geldi bu.
4: Geldi.
3: Tişkiviteyi mi aldı dedi, veydikeler babda tişkiviten ha. Dedi bu hangi dedi.
4: Ne geldi gendi ne çok dedin. Kulcular mevlut kege vakti öğüdün talağı çıkmadınız. Bu mu sel bir hater emez ki.
3: Tövbe geldi ki ama.
4: Ölke atlap tiki bitti. Dedi de şunu oğlu.
3: Babdı babam yakışıp da Abdurrahman.
4: Neylendi hanım bosa. Siz yok gen siz hanım bos biz basak.
3: Ağo Abdurrahim kamgım haber kılıydın. Ayatıl kaytıp yasın. Yeni ağızga. Şükanla yataktım biz ne hep yattım sen. Onda vakanı cıktırdırıp kesimi tekşürüp çıkıp kaz eğer cazalı bitirirken de bu eğer cazalıydı o kastellik yapıp kazalı. Lekin anın başkalarının hatalıkından paydalanıp gidiyor. Bunun eğer delil ispat tolu koyup karıştırımını hata alıp koyup kalsa amal yok.
4: Yani nur.
6: Nur harbiyeli temas sallık yolları.

0: 2026 yılı 6. ayının 15. gününden 6. ayının 21. gününe memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejeş teşvikat yaptırıldı.
1: Bu kıtımki energiya tejeş teşvikat yaptırılığının başlayması energiya tejeşinin yeni başlanış noktası da yeşilliğini kelgüsüge yüzlendireliğinden ibaret.
0: Abdunum Raylıq Tarakiyat ve İslahat Komiteti energiya tejeş derecesini östürüş ve özgerçisini ilgir sürüp hoş karbonluk yeşil tarakiyat yolu da kat'i tevrenmeyi meniş gerekliğini teşebbüs kıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ın çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Qadirlik anglıgıçılar, kəşlik yollarınızda biz Amara programımızda Ak Mervayt 10 zaatını kollab kilovatkan istimajlar minnettarlıq bildiriş ve istimajlarına sağlamlıq için davamlıq tırışıvatkan Ak Mervayt 10 zaatı alahide talep bilgan.
1: Yana sağlam ğızalınışını, sağlam uzuqlanışını tavsiye kılavatkan Okyanus şirketi alayda tələb qığan ruhu məhsulatlarını bazağı saldı üçün peqinla telefon numarı 380-96-98.
0: Onunla başqa Şincan'daki ən esil təmini izləş bağlıydımız əsləgə küşlük tavsiye qıldığınımız bolsa Sərtəm
1: Kırıvran Kaligüşi Ügür xanısı.
0: Kaligüşi Ügür xanısı, nöyrümən uzurunu pişip gelişini xalaydı qalla cay caylardaki Sərtəm Kırıvran Kaligüşi Ügür xanısı. Mərhamət. Caylardın yana hemkarlaşmacıyla çakırdı, cuma hemkarlaşmacı çakırdı. Eğer hemkarlaşmacı olup caylarda Sertem Kırıran'ın adıkını açaydı güçler biz bile alakla sana bol oldu.
1: Şimdi kanun uçularını ma 3 gün bayram cereyanı da sırtlağı çıkışını oylu şuatkan plan kıgan bozsanla maşinanlağını bir teşürtünla. Bunun için Abdülbağım yok karanla. Anadaki Molligir'in Abdullarının məhsus etiştik alırga apasanla. Sizlerin aş maşinalarına təşir verdiğin mülazimətleri ba. Əminmiş Abdumobil klubi paliyetimizdə sizlere namı kulaqdan kulaqı yetken
0: bulunuzdu diyeceydiğin
1: İsil Abdul Molligirin Abdullarını tavsiye kıldım.
0: 13 5 tane 9 75 75 Onda olsa dostan uçurulur qasak Nurali.
2: Salam, Burman 74 kaçadın yolu sürü. Esam camiz kırksa ve bazen camın adı çıkıyorlar hoş geldin karavan için.
3: Vö, belen baktı, yol digen avan boğandı yetmeydi de, vö.
1: Nur.
4: Nur bir ötem, halık yoludun şu başı kırtıya arcağı çıktırgan fudal sayıyor fudal. Eksesa çıktı.
1: Oldu.
3: Pervayın pelek.
4: Eğer bu aylamını yöyle, bakı görürsün, kırmayı kadar bir görür, şey açır ama, karşı çıktı maçınca bırak.
3: Makul.
5: Yolukta cübreden yol kalırdasam, konfet yolunuzun maşını açıp
1: Boldu makul, rahmet.
0: Boldu. Onda olsa tırın tırın müzikimiz çıkış aldı da turu vardı bana.
6: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
7: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzu pişkin he.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çay o.
7: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
8: Ben başladım, ravan kezim ha, melut malıyım.
0: Makul, bugün yakışıklaydan baldığınızda ya. Maşı balla acayip, hiyallahı çöküldü, hiyal peres balla çıktı. Sertten mozay göçü gürkansı desin ben mamdığında. Kalı göçü gürkansı desin, kayrı kalının göçüp kalsa pişmam dikinde ben sürep kaldıkendip.
1: Bu endişelerini kılıp minu ceyranızı kuratman siz.
0: Siz bir birçin işçi pekini akımda o kalı göçünden ki 10 santlığını vermeydi o. bir milli.
1: Doğru.
0: Onun olsa bula kalın için tallaydı bula. Santlığım gitmeydi ki ne biz fişti kırdık o. Bak kisi otamla kışı otamla diyen yoksa.
1: Aşında alama.
0: Fişti de bu diyen kırın ağzınızı sağa eğri bir yer vardı o çişinizini. Fıpratmaysız, merde yap bakmağın diken mışında oylaysız de.
1: Şu mozaynikin kısım o vaxta neyim boktu da anda kığıl olmaydı, anda kırgıl olmaydı.
0: Ha, mozay göz kızıl çıkıp kaldı kırağın, kalı göz diken tok, akik kalının gözü de pişkan göz. Çıkıdı de, bak, men öce yerden az iş bırak, ısırap
1: kalıyor. Hey, iş kılıp siz ama, başka işlerle sarıp kılın ha, şu Aşı ceyrilerini, paydalık ceyrilerini.
0: Yap bakkan basanız, idiğinizde ütetti de ava.
1: Rısı.
0: Ağla kalat allakanı bektalli ütü de. Ama mozay göçtü kızı bağlı iken kalala üstü ütü de depçe. Onu kalı oğandı kılayıldı. İdiğinizde ütü mü? Üstü verip iş bir yapken amca mı?
1: Halin körü koşulun işte maşın bek köpken ha. Nuri'nin ufçuri.
0: Bugün bir ayet alımı kapattı ama programını ayaklaştırı tırgan bulduğunu de. Biz gün dışında kılıp attığımız kanalımızı bak yerim kumman.
1: Bu pekat bügenle emez, bügenkin işemez.
0: Ha, bu gün de kılıp atkan kılık bu.
1: Kucha taksideydim. Mevlutka, Zükre Hanım, Kucha'dan haber bermen. Medeniyet yolu şarıktan garipke ikinci oturunu aldıdan başlap, yeni cin çavunu aldıgıca Abdumobil bek köp tosulup ketti deydi ha.
0: Ha, buldu. Onda asa Zükre'nin ki meşhur bir naksılın. Programımızı ahırlaştırmış kadirlik anlı uçulağım da yollarınlarını ki tezrek içirip geçişi ya. Çin kalbimizin telek taşı bildirimiz. Yollarınlar avan bop kesin. İşlerinler yakşı bulsun. keşteki faaliyetlerinle köngüllük olsun deyilen en yakışı teleklerimizi bildirip programımızı akırlaştırmız.
1: Programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen
0: Zekre Kerem.
1: Hayır hoş aman bu gaysla.
0: Hayır hoş doyundaki dostlar et tihimi köpeğe gaysla cuma.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 17. günü çarşamba.
2: Avallı hava rayına nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Ürümçi şəhri, Sancı Oblazdi, Cənubi Şincanın

0: ve Şincan'a yardım veriş kumandallık şitaplardaki mesul yoldaşlar, Şincan Sayahatçilik Sahe Cemiyeti, Nuhtalık Sayahat Menzara Rayolları ve Medeniyet Sayahat Karhanları, Mihman Saraylarının mesulleri yığınğa katlaştı.
1: Stansımız muhbirleri Balgın Canlı'yın haber kıladı. 2026 yıllık Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakiyat Yığınıda 5 çoğun kıtadaki köp devletinin sayahat sodigerleri, memleketlik medeniyet sayahat sahası mutakassisleri, Şincan'a nişanlık yardım bervatkan kadrlar, medeniyet sayahat karhallarının vekilleri katarlıklar hotenge cem bulup, neticelerini körgezme kılış, mahsus temide muhakeme kılış, kasplarını udullaştırış, nah meydanda sayahat liniyası tallaş katarlık yürüyüşlük faaliyetler arkalık Şincan'ın medeniyet sayahatçilik kasbının yukarı sifatlik terakkiyatı ve halk aralaşkan eçvitişi hemkarlaşışı küş koştu. 15-ci bəşilinin başını şilidiki muhim mədəniyyət sayahat qatı məriksi buluş sifti bilən bu növətlik yığında bir qoşılğan ın paliyyət sistemisi icadi bərpa qılınıb, 100 meydandan artıq mədəniyyət təntərbiyə sayahat özgəcə paliyyəti yürüşləşdirilib, Şincanın 14-ci bəşildiki mədəniyyət sayahat tərəqiyyatının mol nəticələri hər tərəflimi namayan qılınıb, 15-ci 5 yıllık medeniyet sayahatçilik kasbının terakkiyat yolu eniq bekitildi. Şunun bilen bile Şincan yığın supsığı tayınıp, yeni bir növetlik çegradın kiriş sayahatını kolaylaştırış tedbirini resmi ilan kılıp, tamojnidin ötüşünü kolaylaştırış, çegra alkıp çıkım kılıştın köpkıl tıllıq mülazimet, çet elgi münasvetlik konalgu kapaltı geçe, bütün zancirlik əlalaştırışını işkaşırıp, halk aradiki əmrahlarga Şincan'ın səmimiyeti ve əvzəlikini namayan kıldı. Kırgızistan Sayahat Çeklik Şirketinin baş direktori Ayşe Mambet Aliyeva mındak dedi. Şincan'ın ipek yolu kıyapti, uzak tarihi asası, herkais devlet sayahatçilerine karta yeterlik cəlip kılış küçüge ige. Bu qitimki yığında elan kılıngan medeniyet sayahatçilik siyasetidin mu şunu görülüş kabul oldu ki, hükümet sayahatçilik kasbının terakkiyatıga yüksek ahmiyet berip, arka-arkadan köp dörlük yöleş tedbirlerini oturuğa koydu. Biz davamlıq, her qays devletlerdeki emrahlar bilen kol tutuşup, emkarlıqını çonkırlaştırıp, teximi köp sayahatçini Şincan'a gelişke paal teşkilleşini halaymız. Bu növət yığında sahə boyunca yuqarı səviyyəlik almaşdırış və mühakimə qılış supsu bərpa qılındı. Dövlət içindəki mədəniyyət sayahatçılık mütəxəssisləri, sahə vəkilləri xotəngi cəm bulub, Şincanın mədəniyyət sayahat markısı bərpa qılış, kəsblər topu quruluşu, çigra halqıqan mədəniyyət sayahatçılıkını tərəqqi qıldırış, Bingtan bilen yerlik Şincan'ı yardan verişini mas ilgir sürüş katarlık açkışlık karalmalarını çördep, çonkur pikir almaştırıp, Şincan'ın medeniyet sayahatçilikinin parıklık buluşu, yukarı süpetlik terakiyatıga del cahide diagnoz koydu. Cungo Sayahat Cemiyeti'nin başkatibi Gı Lei bunularını bildirdi. Güzel tabi manzara ve köpkıllık bir gövdeleşken medeniyetinin çonkur asası Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkının imkaniyetlik sıcıl terakiyatıdaki yadroluk rekabet küçü. Şincan sayahatçılıkı çokum cungu sayahatçılıkının en yukarı dercilik menzili, şundakla kelgüsüdeki dünya dercilik sayahat menzili bulalaydı. Bizden baylıkımız çokum dünya dercilik buludu. Məhsulatını çonkırlaştırıp, mülazimətini əlalaştırıp, pərqliq, xaslaşqan təsirat yarış işini yaxşı işləş gerek. Bingtan bilən yerliknin birleşip hərkətlinişini çonkırlaştırış, Şincan'ın nişalıq yardım verişki kuvvet koşuş, bu növət yığının roşan yarqın noxtisi. Yığında 12-ci türkümdə Şincan'ın nişalıq yardım veriyatqan ölkə şəhərlərinin baş komandallarıqa, Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkını tanıştırıcısı guvahnamısı verilip, Şincan'ın medeniyet sayahat danlıq markısını sırtkı tarqtış, kəs baylıqını udullaştırışqa uzaq önümlük supa hazırlap verildi. Şanşi ölkisinin Şincan'ı nişalıq yardan beriş hizmeti aldın kısap komandalıq ştabının muavin komandani Wang Jinhua mındaqdırı. Şincan'ın nişalıq yardan berişte yeniden köpeygen ölke Şanşi bu kitimki yığını pursat bilip, Mavqani Bortala Oblasti ve 5-ci Şi'nin medeniyet sayahat terakiyat ameliyatıgı koyup, dikkatni Sayram Kölü Katarlıq yadroluq baylıqlarını noktalıq merkezleştirip, gayri maddi

Seika işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen guvalana koştuklandı. Seika işçimliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Abdumobil aydıken de Seika işçim royunuzunu urgutun. Brazli'din keltürülgen guvalana koşulga. Heyka içimdikini içsiniz. 6 saat içe rohiniz urgup durdu. Heyka içimdiki, içimdiki. Abdumobil aydıken de Heyka içim rohinizni urgutun. Brazliyedin keltürdügen guvalana koşulga. Heyka içimdikini içsiniz. 6 saat içe rohiniz urgup durdu. Heyka içimdiki, içimdiki. Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen guvalana koşulgan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

Dostan uçucularımıza diktanla devamlı tentarbiye haberler de bulsun. Programımızdan lıgat şeyolladı manga şeyol katnaşçır bir işin tıkamağı islam. Dünya Longsi futbol müsabakısı da Mbappe 2 top kırgızdı. Fransiya komandası birge karşı 3 netice bilen bin Senegal komandasını yandı. 6-nji 16-njy günü Mbappe 2 top kırgızıp aldıncı nöbetlik Dünya Longsi futbol müsabakısı da 2-nji bolgan Fransiya komandasını başlap New York yeni Jersey tentarbiye meydanı da birge karşı 3 netice bilen Senegal komandasını yenip 2026-njy yıllık Amerika Kanada Meksika Dünya Longsi futbol müsabakısını galibi bilen başladı. Bunun bilen Mbappe kırgızgen 58 topka tayınıp devlet komandasının komanda tarihideki mergeller tizimlikide birinci orunda durdu. Hem de 14 top bilen Fransiya komandasının Dünya Longsi futbol müsabakasındaki mergeller şahiga aylandı. Fransiya komandası ilgiri 1998 yıllık ve 2018 yıllık Dünya Longsi futbol müsabakasında çempiyon bulgan hem de 2022 yıllık Katar Dünya Longsi futbol müsabakasında ikincilik erişken. Bu Fransiya komandasının 17-nji qetim Dünya Longsi futbol müsabakasına katnaşdı. Şundaqla 1998 yıldan buyan o da 8-nji qetim müsabaka katnaşı hesaplanadı. Fransiya komandası bilen Senegal komandası 2002 yılı Koreya Japonya Dünya Longsi futbol müsabakasında top mastanlar üçün nadir müsabakalarını sunğan idi. Aynı çağda aldıncı növbetlik çempion Fransiya komandası başlanış müsabakasında 0-1 bolup tunji qetim Dünya Longsi futbol müsabakasına katnaşkan Senegal komandasına yeñilip kalgan. 24 yıldan keyin Fransiya komandası ahırı aynı yıllardaki ökünüşünün oranını tolıkladı. 6 ayının 22 günü Fransiya komandası Philadelphia'da Irak komandası bilen Senegal komandası New York yeni Jersey tentarbiye meydanında Norveçya komandası bilen müsabakalaşıyordu. Dünya Longsi futbol müsabakasında Hanland yarım meydan müsabakada 2 top kırgızdı. Norveçya komandası birge karşı 4 neticelik çoğun numar farkı bilen Irak komandasını yendi. 6-nji 16-njy günü Norveçya komandasının danlıq aldı hücumçisi Hanland Dünya Longsi futbol müsabakasının tunji meydan müsabakasında 2 top kırgızıp Boston tentarbiye meydanında ötküzülgen Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi futbol müsabakasının grupsinin tunca aylanmadaki müsabakada 28 yıldan keyin Dünya Longsi futbol müsabakası kaytıp gelgen Norveçya komandası üçün zor galibini qolga keltirdi. 40 yıldan keyin Dünya Longsi futbol müsabakası sahnesine kaytıp çıkan Irak komandası bu nöbetlik müsabakada tunca bolup mağlup bolgan Asiya futbolcular birleşmesinin komandası bolup kaldı. Müsabakadan keyin müsabakaninki en münevver topçusu bolup bahalanğan Hanland mundaq dedi. Biz müsabakanı yaxşı başlanış bilen kütüp aldık. Mən komandadaki her bir aylandan fəxirlenimin. Keyinki meydan müsabaka yani Senegal komandası bilen bolgan müsabaka texmi keskin boludu. Biz müsabakanı texmi yaxşı oynayışımız gerek. Messi 3 top kırgızıp Dünya Longsi futbol müsabakasının rekordu bilen tanlaştı. Argentina komandası 0'ga karşı 3 netice bilen Aljeriya komandasını yendi. 6-nji 17-nji günü 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi futbol müsabakası devamlı ötküzüldü. C grupidagi tunji aylanma müsabakada Argentina komandası 0'ga karşı 3 netice bilen Aljeriya komandasını yendi. Müsabaka başlanıp 5 minut bolganda Argentina komandasından Lautaro pas verdi. Messi topunu vartağı tepip kırgızdı. Lekin orun halkı sevelliki sebebiden Reaper kırgan topunu inavetsiz de büküm kaldı. Müsabaka başlanıp 8 minut boğanda Aljeriya komandasının topçisi Faris Şaibi bir top kırgızdı. Lekin Reaper püştekçilip orun halkı sevelliki bar işkerlikini bildirip kırgan top inavetsiz buldu. Bunun

Hürmetlik radyoanlıgıç dostlar, anlap atkınanlar 107.4 Katna Sanat Radyosu'ndan berilip atkan tän tärbiye ve sağlamlık programımızı. Yukarıda köyler amanlığa acayiplerik güzel köylerden birini taqdim ettik. Yani Asqar Yunus Orulğan yıkımlık nakşıladın, biz sırdaşkan şu akşam namlık nakşıdın hazırlandık. Asqar Seyit Orulğan nakşı. Hoş anlıqış dostlarımızdan mağı xeyma adaydı. Ras ras, minin uyan mağı gauca tarafta. Şıkılıp yakış uxluğul bombaydı dedi. Hem de mışındağım yol tıraptaki öyle işte ehval buludu. Hem de uyunuz şu yol gıcıkın bolsa, maşından şalkın sürerleri kırıdı. Derezini yapsanız, öğütüncük. Derezini assanız, kulak aram tapmaydı. Hem de bunun bir amal özünüz ızdan hem de. Nemişki yolunun boyunu uyağın. İşte gepşi. Hem de kışlada hem derezini açmağınken yani buludu hem de yazdı hem de. Bunu biz mi bildiğimiz? Bizden o şu içip baksak, aşı koyuldu, tas kaldı, yastıktan tördüğünü ötük edeklam. Bazen maşırla bana deken ki, işte maa kuruluş kıldığım maşırla. Çok hüde tas kaldı, minişten tızıgıdı, toçeyi içip kağıdık, aşı aldırıp, güldürüp alak bana da. Kulukul olmaydı şu. Hem de bu özümüz ağan günü oyuna, amal yok günelimdi. Radyanlıkış dostumuzdan Fahrin Savçırı'nı tapşırıp aldık. Avçır begen barlık dostlarımızga rahmet. Onda o zaman anlıkış dostlarımız hem de şu aralıkta bir eski atıp öteyle bazı sıra hava ısıp gitip vardı. Hava ısıkken de hem de uykumuz yakışamaz, tamıkımız yakışamazdan bu kası bıraklanma o bizdenki dikanlarımız çıkıp gitip kalıyordu. Şuna anlıkış dostlarımız hem de amal ba, kozaktan ötkidek ya olsa muhabık tamak yapıp durayla. Hem de yeni birisi gelip ama korgan, sap adamla titimaydıgan, bek may, açık yemekliklerini az yap. Yazının yazıda sınışlık, suyuk selen, obdan. Yeyli, az az yeyli, cık cık yap durayla, kıtım sağına aşırıp ütmüsü mü? Zorlap yap durayla, demekçe hem de su içip durayla. Yeni birisi gelip ama o hanım kızla, oruklayım oruklayım de gelip, bu da ma yaz vakti de tavızın cıkını cık yiysenle, oruklaştı gül, aşırı güçünle güç konudu. Şuna ma o tavız nanki, mesela şeketler gibi bir kure. Yerim kası tavızda değildi. İşki kaça gürüş tamakının energiyası oldu ki acımı. Müş kaloriyesi, energi kaloriyesi, sıklıkınız elinde en yukarı meyvelerinin birisi tavuz hesabındaki. Müşlerin baykap insanla buludu. Hoş onda uz devamlıq deyikten latin terbiye haberlerde bulsun. Memleketlik sözü çempiyonluk müsabıqsa Wang Xun Shujia Yüle zor derecede aldı tutturup çempiyonluk erişti. 6. 16. günü keşte Hangzhou Olimpik Tenterbiye Merkezi'nin sözü sarıya kaynam taşkınlık çömdi. 2026 yıllık memleketlik sözü çempiyonluk müsabıqsı şu günü başlanıp cemiyet tutturduki halkılgış müsabıqı ötküzüldü. Wang Xun Shujia Yüle, Pencanlı, Li Bingji, Katarlıq tonulgan mahirlanan hemisi meydana çıxdı hem de hemisi altın medal erişti. Devlet Tenterbiye Baş İdaresi Su Özüş Merkezi ilan kılgan alaqadar tallaş çaresi asasen bu qitimki müsabaqa neticesi Ejri Minguvu Asiya Tenerket müsabaqasının muhim tallaş asası bop qaldı. Dünya Amala Kap Kutup Levhet Alışış Müsabakısı'nda devletimiz Erla Ayarla Kumandası Çempiyon oldu. 6. 15. günü 2026 yıllık Dünya Amala Kap Kutup Levhet Alışış Müsabakısı'nın Halkılgış Müsabakısı Hangzhou'da ötküzüldü. Devletimiz Erla Ayarla Kumandası ayrım ayrım halda Germaniya Kumandası bilen İsrailiye Kumandası'nı yenip Tanlı Çempiyon oldu. Bunundan ilgirki 20 Halkılgış Müsabakı'dan kiyin devletimiz Erla Ayarla Kumandası 2028 yıllık Los Angeles Meyipla Olimpik Tenerket müsabakasına katnışı salahiyetini mukumlaştırgan idi. Amala Kap Kutup müsabakası mahsus körüş tosalğısı ba tenerketçiler üçün layihalangan kollektiv tenerket turi. Müsabakada tenerketçiler köz tosqış taqap, içige qoğraq orıntılğan topning avazığı tayınıp, yönelişke hüküm qılıp topni tosudu ve etişni tamamlaydı. Müsabaka meydanı tamaşibirlardan jimjitliqni saqlaşni talap qılıdı. Tenerketçiler bolsa jimjitliq içide küş toplap müsabakanı tamamlaydı. Bu qitimki müsabakanı xalqara Amala Tenterbiye Birleşmesi mesul bulup ötküzgen Cungu Meyipla Birleşmesi Cungu Meyipla Olimpik Komiteti yetekçilik kılgan. Zhejiang Ölkülük Meyipla Birleşmesi ötküzüşünü üstüge algan. Devletimizden koşkanda Amerika, Angeliya, Argentina, Brazilya, Katarlıq 20

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
1: Taksi qilsin, keldi. Ya, chiqinglar, chiqinglar,
3: chiqinglar. Ha, chiqinglar, taksi.
1: Shirin o'tir, shirin o'tir.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
1: Ey ustam, radioni qatnasan, atar radiosdan to'g'rilagan?
4: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi.
5: Altın modelga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazır ki vaktiniz ne hekime menilik kılıdı.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
5: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
6: Hey kınanla kınanla programı başını getti, programı başını getti. Kızıkardık yeni paranlarla anlarla bambu.
5: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

Hürmetli radyo dinleyiciler, kesikana hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yıkımlık nakş köylerimizni yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben programı reyasetçisi Örke Sultan.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı İmin Niyaz Hüseyin urlagan Harvikeş naqsi nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qani o'zirlang'aysizlar do'stlar. Rahmat.

0: Dostlar, inki afşırlağı dağımlı karayımız Kuça. Taksinin ki yazma uçarı vakiye yakışmır geçen. Keşkiniz güzel olsun. Kuça'dan yol haberi birey. Kuça Tianşa yolu. Garip'ten şarkı Jungo Bankası'nın aldıdın. Nankuğunu aldıkça boğa yolu da Abdumala biraz köpür ekteki afşırlarını yollattı. Rahmet uçarınızı var. Onu baş kavazlık uçarladın. Gülü.
1: Yakışmış
0: siz.
1: Yol haberi versen. Hoş. Daha ben seni aldıda kaç gün iş maçında bekliyorken.
0: Buldu rahmet şerinizga. Armanım ne ki azlık şuraya armanım.
2: Yaxşı olsun, oğlanım da yaxşı mı, yaxşı
0: işlər mə. Yaxşı özünüz yaxşı mı?
2: Salam.
0: Vay rahmet. Hoş.

Aziz anlaşıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Xeyirli Akşam programısını damlaştıratımız. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarakatısı. Sılışı din namaz qarabından anlatıldı programımızını, sılışı din absırmanışınlarını kızgın karşı alımız dostlar.

Dostlarım, hoşçakalın arkadaşlar. Ay hanım, armanım, Kayser, ayaladımız, hacilerimiz, gül çaylarını, kahvelerini yollaptı. Köptün köpü rahmet özünün ki yeni programlarını şunda yaktırıp, nakşı köylerden şunda yakışı huzurlanmalıqını bildirip, rahmet sizlere.

0: 해라. 잠난 들을랴.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, tövende maliyan varlığın kiyinki ömrüm namlıq naqşını birlikte hazırlayalı. Merhamet dostlar.

Qadirlegan loçlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 174 Qatnaş Sənət Radiosunun xeyirli axşam proqramısını davamlaşdırırıq. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni tarafqapsi. Suluşu tinomas qadamdan antıldı proqramımızı. Suluşu tinomas qadamdan antıldı proqramımızı. Suluşu tinomas qadamdan antıldı proqramımızı.

0: radio televiziya stansiyasi Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
1: Soat 8:30 da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Soat 9:20 da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Jug'la nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
5: Saat 14'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Slow Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
6: Saat 16'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slow Shooting Apitali yordam berdi.
7: Saat 17:20'da Slow Shooting Apitalning 6.0 plus

0: Minnettarlık çın kalıptın urgup çıkıdı. Hem de herkette emelileşidi. Minnettarlıkını bildiğin adam köks karnı kan, kişilik hayatı boğan pozisyası aktif, uçuk yoruk adam hesaplandı. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılayınız. Ben Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqu äpçisi Sulu Şitingda mas qadamda anglatıldı. Programımızın Sulu Şiting äpçisidimi anglaşıñlarni qarşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki mezmunlarını orunlaştırdık. Aval işçiler uyuşmuş sadasi sahibimizde Çağan Toqay Nayası Altun Çevarqol Üner Sennet Boyumları Çeklik Şirketinin mesulü, kol keştikçisi, 2026 yılı memleketlik 1. May emgek medalığı erişkici, Ünerven Roy bilen əsli məqsədini saxlap, kişiler kalbini illetkan asas katlam igilik tiklikçisi Bakıt Gül Kermazi'nin hikayesini anlayımız. Programımızın devamında Çigra Müdafiye Liniyası'daki illiqlik yetkizgici tağa mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı buludu. Şeyhan Zvokzalı'da uşudun ketken yolucu ciddi kutquzuldu. Dostlar, ondaq bolsa dektanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış turğan bolsa mu, likin uladiki tırışıp işləş rohi zıcıl özgərmədi. Ula bir cüp işçan kolu, akıl parası arkalık Cungu ıqtisadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgir sürüp, emgek namunitçilir rohi, emgek rohi, önerven rohi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini ızaqladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunitçilir vekillerini məxsus ziyaret kılış arkalık, emgek namunitçilir rohi, emgek rohi, önerven rohini medihleyimiz. Anglavatkınınla, İşçiler Uyuşması Sadası Sahibisi. İşçiler Uyuşması Sadası Sahibisini Abdünüm Rayluk Baş İşçiler Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatıldı.
0: Kaderlik dostlar, İşçiler Uyuşması Sadası Sahibimizin anlayışınlarını karşılayalımız. Tarbağatay vilayeti Çağan Toqay Nayası'da neçe 10 yıldan buyan milli keştikçilik bilen şuğulunup kilvatkan bir kazak hünermen ba. O yığınını kalem, yipni siyah kılıp, 1000 yıllık milli hünerge varıslık kılıp, kulum koşuna ayarlarını çivar kolu bilen beyişki yitekleb, enenevi keştikçilikini yeni devirde hayati küşke yıkıldı. O Çağan Toqay Nayası Altun Çivarqol Hüner Sennet Boyumları Çeklik Şirketinin mesulü, kol keştikçisi, Tövən dərcilik işçi Bakıt Gül Kermazi. 2026 yılı o memleketlik 1. May emgek medalığı erişti. Bugün biz bu hünervən royu bilen əsli məqsədini saxlap, kişiler kalbini illetkan asası qatlam igilik tiklik üçüsünün hikayesini anlayımız. Bakıt Gül Kermazi Çağan Toqay Nayası doğulup özgən Qazaq amı bulup, kiçikidilla quyuq milli mədəniyyət kəyfiyyatı toyunğan ayıldı çoğun boğan. Onun Qazaq milletinin ənənəvi keştikçiligiga alaydı muhabbeti bar. Qazaq keştikçiligi nəbiz, nəqişləri nazik bulup,

Çöçek köçüsüdeki bu görünüş kalıplarını illetti. 6 ayının 9 günü Çöçek şehirdeki Çaysav köçüsüde bir SUV avtomobili meşgulat muvaffak olmaslık sebebinden yol boyudaki pelenpeyge kısılıp kaldı. Avtomobil egisi Maapendi avtomobilini öz yalğız yötkeşke amalsız kalıp, kanda kılışını bilenmeyi beşik etip durganda Çöçek şehirlik gongan idarisi Tinişlik köçü sakçıkanısının halıq sakçıları ve sakçı yardımcıları çarlaş yarıyanda bu yerden ötüp kaldı. Ula ekvalini bilgendikin derhal yardım bedi. Nakmaydandaki halıq sakçıları ve sakçı yardımcıları etraftaki kızgın amı bilen birlikte avtomobilinin arkasından götürdü. Köpçilik bir niyetli küş çıkarıp avtomobilini pelenpeydin tekşi bihatlar yolga oğuşluğu yötkep amının kıyıncılığını tez el kılıp bedi.

Dostlarımızın ki uçurlarına karısak 110 Katarlıq dostlarımıza programımızı yaktırıp anlavatkan özden köngül sözlerini kaldırıp tuttu.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahat akırlaştırmız, programımızı yaptırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağa köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Ramile Ablamit.

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınan karşılığımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir gün, yeni bir boshlanish. Güzel bir gün sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Мактап шаардсыры өткүзүлдү. Китап тоноштуруш нах мейдан паалийдире паалиетке катнашкан азиз мехманлар Хыжаулуунун хаят вактыда айткан таасирлик сөздөрүн бирликте бесип чыгарды. Тияншан кызы Хыжаулуундагы таасирлик мазмунларды окуду. Баш темалык ташвиқат кыска фильмин көрдү. Хыжаулуунун чигер районунда асасый катламда чоңкур йылтыз тартып, бүтүн хужуду менен дейкан чарбычыларга мулазмат кылганлыгыдек таасирлик иш издерин яны бир катым эслеп өттү. Aziz mehmanlar bayan qilish halqasida Jungu ko'chma xabarlashi Shinjang shirkati yangi harakatlantirgich kuch tashviq qilish umidining a'zosi Wang Lu boshlig'ini ham bahrlab mundaq dedi. Men uni ulg'i qilib tashviq qilish, tushuntirish davomida chegara rayonida yiltiz tortish, chegara rayonni gullantirish, chegara rayonga o'zini bag'ishlashdan iborat asl maqsad burishni yetkazib Uçur mulazimetinin bahar şamalını Tianşan'ın cenub şimalıdaki her bir bulunmuş kakçı yetküzümen. Paliyet Tianşan'daki ayal ülgüye ihtiram büldürüp, Çigira rayonuna cesaret bile ilgirleş, hareketlendirgüş küçünü yetküzüşünü başlayım kılgan bulup, Abdunum Rayonluk Partiye Komiteti Teşvikat Bölümü, Abdunum Rayonluk Ayalla Birleşmesi yetekçilik kıldı. Өгүнүш нәшрияты мәсул болып уюштырды. Шинжан Шинхуа китапханасы таркытыш чеклик мәсулият şirketi өткүзүшүнө үстүгө алды. Палиятта мәсул болып уюштургуч тарап яна Хотан шаары Шорбак язлык оттур мектеп, Кашкар шаарылык 29-жу оттур мектеп, Аршан айялык тулук оттур мектеп катарлык көплөгөн мектептер китап ияны кылды. Ortala oblasti Arşan Nayelik Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi Can Bey, Arşan Nayelik Tuluk Otur Mektep'e vakalıdan hediyen tapşırıp aldı. O mündak dedi, bu kitap neyi ders kanıgı kırgızıp, okuqcılağı hem bəhərləyimiz. Köpçilik ne ülgünün ruhi neyiz kılışqa, gayet kilip, məsuliyetini baturluq bilen zımısıgı ilişki yetekleşini ümit kılımız. Tianşan kızı Hıcaoğlu'nun namlı kitap 5. ayının 28. günü Beijing'de tuncu kıtım tarqıtıldı. Cündaklanmaz kademde Şinjan Şinhua kitapkanısının 190'a yakın dokunu ve Şinjan Şinhua kitapkanısının Tor Sodi şehirtisi de bazarga selindi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaktinin özü duxturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaşlarınız tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görəleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
3: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozgutudu.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелейсіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы Solution Update'ы 6.0 Plus нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Solution Update'ын түсіріп, сарқыл мәзмұнлардың хозырынның.

Hürmetli radyoanlıcı dostlar, Allah vatkanı labırı 107.4 katına sanat radyosunun bir vasıta anlatılı vatkan Vatan Menin Ailem programısı. Kadirlik dostlar, hem de diktanlı programımızdan yurtumdaki yıngılıkla sayıya bir sır bulsun.

Hürmet radyo anlıqçılar bu sayıbımızda Şincan'da əqli iqtidarlıq yan telefon setiyiliş məxsus yardan pul yeni siyasetinin əmili iləşkirlikini sözləb bəyərimiz. Şincan'ın 2026 yıllık əqli iqtidarlıq yan telefon setiyiliş yeni yardan pul siyaseti yakında yol koyuldu. Bu qıtımqı yardan pulda adam sani cəhətdə baldur barqalla aldın erişiş, yardan pul sonmasını işletib olğanda toq tutuş qaydısı yol koyuldu. Yardan pul 6000 yuandan yuqri 10000 yuanı öz içige alğan aralıqdaki aqli iqtidarlıq yeni yan telefonlar qartılğan. İstimalçılar şartqa uyğun kelidğan yan telefon tiplerini setib alsa 800 yuan muqum somlıq etibardan bahriman bola alaydı. Her bir istimalçı faqat bir yan telefon qılı yardan pul iltimas qıla alaydı. Yardan pul berişte yürüşen fos pısıra itibar belirti iliş, pul tölgende darhal itibar beriş endisi kullanılıdı. İstimalçıla yürüşen fos APP'sini ecip başbettiki hükümet istimal belirti sayıyı pısıra. Abdunum rayonunun 2026 yıllık istimal yardan pulu Palidi maksus rayonuna kırıp elektronluk yardan pul belirti iltimas kalsı buludu. Bir kıtımlık istimalda pakat bir tal itibar belirti işletildi. İstimal biletiga parç pul qaytarılmaydı. Naqd pulga almashtirgili bo'lmaydi. Elektronlik istimal biletini topshirib olgan kundan boshlab 3 kun ichida kuchga ega bo'ladi. Biletni olgan 3-chi kuni soat 24 da avtomatik innovatsiz bo'ladi. O'xshash bir ishlatuvchining 2 qadam e'tibor bileti kodning vaqti o'tib ketganligi xotirlansa, bu faoliyatga qatnashish salohiyatidan mangulik mahrum qoladi. Sotib olgan yan telefonni qaytirib, pul qaytirish to'g'ri kelganda munosib yordam pul asliga yo'l bilan qaytiriladi. Bozor tijorat tartibini qalbiylashtirish uchun

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.